0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjang radyo televiziya stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjang radyo televiziya stansının slushiting abonuçlar terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdık. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.
0: Anlavatkanınla Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın Tän sağlıqı zor baylıq programısı.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetlerle şuğulunuşki irada bağlıqan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 50 işki hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlının.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Adaş, yani kançılık bana mez?
6: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.

0: Uyga az qaldı xotin. Nim oldu?
1: Nim yigingiz ba? Aras, balalarga nim ağaş keldiniz?
0: Nimasiniz bolay urdu? Soğatlarni bağandı köste ya? Balla yaxşı, diqqat qil. Hayatını qadirla. Avtomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Madaniy yol yürü.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde nemi üçün meyve yap bolğandan keyin eğizini çayqap andın gap qilish kerek degen mazmun diqqatlarda boladı. Bugün köpçelikke tavsiye qiladigan sağlamlıq oddiy harakati meyve yap bolğandan keyin alda bilen bir yutum su içip ağzını çayqap andın gap qilish. Bolup mu alma, neşbüt, şaptol qatarlıq meyve kislatası bar meyvelerini yegende teximu şundaq qilish. Meyve kislatası çişinin sırtkı yüzüdeki çiş emmal maddesini vaqtınçı yumuştudu. Meyveni yap bulupla dərhal küçəp çaynağanda, yaki gap kılganda çiş təkrara sürkelse asalla uşaq kupraşını gəltürüp çıxırdı. Uzaq vaqt yığılıp qalsa çişinin səskürlükü və çişlişiş yüzü nepizləp ketudu. İğiz çayqaş meyve kislatasının koyuqlıqını suslaştırıp, iğiz boşluqıdaki pH kımmetini tezden neytrallaştırıp, çiş emal maddesini yumuş çiş mezgeli de artıqca ufraştan saklaydı. En ahırkı bir çaynam meyveni yap bolğan deyin kiyin, bir yutum su bilen çikki mağzını hareketlendirip, iğiz boşluqını çayqap andın tükürüp çıxırıp etimiz. En yaxsısı 15 minut saklap andın çiş çotkılı. Hal çiş çotkılaş, Әксіце ұпырашны күчәйті бейтіду. Бүгін мейві еп болғандын кейін, авал иғырхал чичот күләш, әксіце ұпырашны күчәйті бейтіду. Бүгін мейві еп болғандын кейін, авал иғызыңызды чайқап, андын кәп қылсыңыз, чишыңыздың сұртқы юзыдегі қоғдаш қәвітіні мейві кесатасы аста-аста юқталмайды.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigellik haberler programımızın anlaşımlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 29. günü, Şembe. Dehkallar kalendarı boyunca 7. ayının 17. günü.
2: Aval bu kıdımkı programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Abdanım Rayonluk Partiya Komiteti Nazariye Ögünüş Merkezi Grupisi Meksus Demirlik Ögünüş Yığını Ötküzüp, Xi Jinping Kanunçılık İdiyasını Yitek Çıkılıp, Şincan'ı Kanun Boyunca İdari Kılıçını Umumi Yüzlük Allığı Sürüp, Tekimu Yukarı Seviyerlik Kanunçılık Şincan'ı Tırışıp Kuruş Gerek Dep Tekitledi.
2: 15-ci 5 yıl mezgilide Abdonum rayondaki köpligen tarmak, devlet işçi ve halkaradaki kuş ayrılış terakiyat endizisiye teyhimu yakşı yuğurluşku münasifetli konkret tedbirlerini utturgu koydu.
1: Şincan'da bütün memleket boyunca kölümü en çok, ölkü derecelik 750 kilovoltluk gol elektro toru kurup çıkardı.
2: Yıraktın seziş tesviri, süni akıl katarlık teknikler Şincan ölçe seziş işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatına kuvvet koştu.
1: 2026 yıllık Ürümçi Marafoncu Yügürüş Müsabıkası 9. ayının 13. günü başlanıldı. Emdi haberle anlanla.
2: Stansımız haberi. Abdonom rayonluk partiya komiteti nazariye ögünüş merkezi grupsi 8 ayının 27 günü maxsus temalik ögünüş yığını ötküzüp, Xi Jinping kanunçılık ideyasını çoğunkur ögünüp izcillaştırıp, baş şuji Xi Jinping'nin devletni umum yüzlük kanun boyunca idar kılış doğrusudaki muhim bayallarını izcillaştırıp, emelileştirip, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini tuluk, delcayıda umum yüzlük izcillaştırıp, Şincan'ı umum yüzlük kanun boyunca idar kılış iktidarı ve seviyesini üzüksüz üstürdü. Abdonom rayonluk partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı. Erkin Tuniyaz, Zumret Ubul, Nurlan Abil Mecin, Hı Zhongyu, Chen Mingu kollektif ögünüşke katlaştı. Jongu Xalq Daşıyosu'nun müdiri Ma Huaydı, teklifke asasen məxsus temada konsultasiya kılıp, Xi Jinping kanunçılık ideyasının yadroluk asasi məzmununu çoğunkur özleştirişini çöyredep, devletni umum yüzlük kanun boyunca idar kılışının zor əhmiyeti, noktalık vəzipsi, hizmet caylaştırması, muhim kapaliti qatarlıq məzmunlarını çoğunkur sistemilik düşendirdi. Chen Xiaojiang bunularını təkledi. Partiya 18. kurultayından bu yan yolda Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komiteti partiya ve devletin ebedi emirlikige münasibetlik stratejiyelik yükseklikte durup kanunçılıkning ornini bekitip kanunçılıkni caylaştırıp kanunçılıkni kattık yolga koyup devletni umum yüzlük kanun boyunca idar kılış doğrusudaki bir qatar yeni qaraş, yeni ideya, yeni stratejiyani icadi utturğa koyup Xi Jinping kanunçılık ideyasini şekillendirip Jongguca sosyalistik kanunçılık sistemisi kuruluşu da tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirişke yetekçilik kıldı. Türtkü boldı. İşkini tikleşinin hal kılguç ahmetini çoğunkur özleştirip, işkini koğdaşını kat'i işgı aşırıp, Xi Jinping kanunçılık ideyasının 12'de çın duruştun ibaret yadroluk muhim mezmununu çoğunkur özleştirip ve ilgilep, Jongguca sosyalistik kanunçılık yolu da kılca eğişmayı meyip, kanunçıl Jonggu kuruluşu yerik planını umum yüzlük izcillaştırıp ve emelileştirip, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluk, Delcayıda umum yüzlük izcillaştırıp, cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtu tutup, Jonghua milleti ortak gevdesi eğini müstehkemleştin ibaret asasi liniyeni zit çöredep, partiya merkezi komiteti Şincan'a bekit bergen 5 jong strategiyelik orun bekitmesini közlep, kanunçıl Şincan, kanunçıl hükümet, kanunçıl cemiyet kuruluşunu bir gevdeleştirip alğa sürüp, sosyalistik zaman ivlaşkan Şincan kuruşunu güçlük kanunçılık kapalı diye iyi kılış gerek. Chen Xiaojiang bunularını tekledi. Şinjanı kanun boyunca idar kılışını umum yüzlük alğı sürüp, kanunğa rayi kılıp, yaxşı idar kılış arqılıq, cemiyet muqimliği ve ebedi emirliknin ulunu puxtılap, terrorluğa karıştırış, muqimliğini qoğdaşını kanunçılaştırış, daimlaştırış, hizmet mekanizmini takamıllaştırıp, erziyet hizmetini kanunçılaştırışını çoğunqur alğı sürüp, türlük xayıp xatar, yoşırın xayıpını kanun boyunca muapıq tügetip, cemiyet umumiyetinin sicil muqim, uzakça muqim bolishini bütün küş bilen qoğdaş. Qalibni kanun arqılıq ozuqlandırıp, Jonqua milleti ortaq gavdisi kuruluşini alğa sürüp, milletler ittipaqlıqı tərəqiyatını ilgiri sürüş kanununu umum yüzlik izcillaştırıp ve yolga koyup, milletler ittipaqlıqı tərəqiyatını alğa sürüdğan yerlik nizam tüzüp, Jonqua milleti ortaq gavdisi eğni müstəkkəmləşinin tüzümlişi, qilipleşişiğa türtkü bolup, Şinjanı mədəniyet arqılıq ozuqlandırışını kən qanat yaydırıp, din işlerini idar qilishni qonunchilashtirish saviyasini o'stirib, har millat ommasining beshni qalbdan e'tirof qilishini uzluksiz kuchaytirish. Iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotini qonun orqali qo'g'dab, nuqtalik soha, yangidan gullanayotgan soha va chet elga chetishlik sohalarda nizom chiqarishni kuchaytirib, o'zgacha kasb, fan texnikada yangilik yaratish, sirtqa ejvetish, ekologiyalik muhit qatorliq sohalarning qonunchilik terikini kuchaytirib, korxonalarga chetishlik ma'muriy qonun ijro qilishni qiyinlashtirishning uzoq unumlik mexanizmini takomillashtirib, bozorlashgan, qonunchilashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhiti barpo qilish. Qanunni uluglab, axloqni avjaldirib, har millat ommasining qonunchilikdan erishish tuyg'usini kuchaytirib, qonunni adil yurgizish orqali jamiyatning adilligi va haqqoniyligini qo'g'dashda ching turib, zamonaviy ommaviy qonun mulozimati tizimini mukammallashtirib, 9-5 yillik qonunni umumlashtirishni yuqori sifatda olg'a surib, butkul jamiyatda qonunchilikni ulug'laydigan, qoidaga rioya qiladigan, kutumga hurmat qiladigan, adillikni qo'g'daydigan yaxshi muhit yaratish. Partiyanın Şinjanı umum yüzlük kanun boyunca idar kılışkı bolğan rehberlikini küçeytip, her derecelik partiya komitetleri partiya gruplarının asasi gevdilik mesuliyeti ve partiya hükümet asaslıq mesullarının birinci cevapkarlıq mesuliyetini emeliyleştirip, her derecelik rehberi kadrlarının başlamçılıq bilen kanunğa hürmet kılışı, kanunni ögünüşi, kanunğa rayi kılışı, kanundan paydalanışıgı türtkü bolup, kanunçılıq tepekkuri ve qonunchilik usulidan foydalanib, islohotni cho'nqirlashtirish, taraqqiyotga turtki bo'lish, ziddiyatni tugatish, muqimlikni qo'g'dash, xavf-xatarga taqobil turish iqtidorini o'ziksiz oshirib, qalb va kuchni mujassamlab, texmo yuqori saviyalik qonunchil Shinjang qurish kerak. Tian Xiangli, Zhang Yingchun, Yusufjon Mamat, Qodin Kabin, Wang Lin, Wang Gang, Qaysar Abdikerim Avtonom rayonun munosabatlik rahbarlari, avtonom rayonun munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar Urumchidagi asosliq yig'in maydonida kollektiv o'rganishga qatnashdi. Har qaysi viloyat, oblast, shaharlar, bintuan organi va har qaysi shaharlarda shoba yig'in maydoni ta'sis qilindi.
1: Stansiyamiz xabari Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 8-oyning 27-chi kuni tushdan keyin Urumchida O'zbekiston sayohat komitetining raisi Abdul Aziz Akolov va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Erkin Tuniyaz mundaq dedi: "Jungo bilan O'zbekiston samimi o'zaro ishlaydigan yaxshi do'st, yaxshi hamroh." Reis Xi Jinping bilan Zungtung Mirziyoyevning strategiyalik yetakchiligida Jungo-O'zbekiston munosabati yangi davrdagi cheklimsiz umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabati yangi yuksaklikka ko'tarildi. Jungo Kommunistik Partiyasi 18-ci qurultaydan buyon Shinjang iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyo ko'zdikidek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Madaniyat sayohat ishlari tez taraqqiy qildi. Jungo Shinjang O'zbekistonning yerliklari bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni uzluksiz kuchaytirdi. Bo'libmi sayohat sohasidagi hamkorlikni kun sayin chuqurlashtirdi. İki tarafın iki devlet başlıkları hasıl kılgan mühim ortak tonuşunu sıcıl emeliyleştirip, sayahatçılıkını planlaş, ticaret tecrübesini özara ögünüp, örnek ilip, birlikte nadir liniye içip, özara sayahatçı evetiş ve medeniyet sayahat bazırını kene yetişini çoğunkurlaştırıp, sayahat bilen yezigilikini, sayahat bilen medeniyet icadiyetini, sayahat bilen sağlamlık kütünüşünü birleştiriş katarlık, yugurma terakiyat endisi üstünü pahalızlanıp, sayahatçilik ıhtısaslıklarını birlikte yetiştirip, kesip terakiyatı türtükü bulup, işki cayı halkıga bakit yartışını ümit kılımen. Abdulaziz Akolov bunları bildirdi. Şincan'da ekskursiya ve ziyareti bulup, Cungu Şincan'ın medeniyet maraslarını koğdaş, sayahatçılıkını terakki kıldırış Katarlık cahitlerde kolluğu keltirgen muvaffakiyetlerini gördük. Özbekistan sayahat ul esliyesini üzliksiz mükemmelleştirip, sayahatçılıkı meblağ siliş ticaret soğudu muhiyetini ele alıştırıp, çigradını kırdığan sayahatçı kölümünü üzliksiz kene etmekte. Cungu Şincan bilen bulgan sayahat hemkarlıkını küçeytip, sayahat liniyelerini birlikte geçip, Birleşme türlerini yolgu koyuşunu ümit kılımız. Şincan'daki her katlam zatları ve sayahat kesipkarlarının Özbekistan'a gelip ziyaret kılıp,

0: Hemkarlık rayonlarının funksiyasını kengaytip, çet ellerdeki kuruluş ve diğerlikinin süpütünü österişke hakiki türtükü bolubuz. Bedel portunu resmi eçivetişki türtükü bulup, Olastay Katarlık portlarının eçivetiş dairesini kengaytişi medet birimiz. Tekşürüş esliyelerinin süpütünü österip, iktidarını kengaytip, yürüyüşlük esliyelerini takamullaştırıp ve mükemmelleştirip, Gollinya yollarının derecesini österip özgertimiz. Çet el soğudigerlerine kartılgan meblağ seliş icazeti, pasif tizimdeki tüzümünü çoğunluğu yolu koyup, çet el soğudigerleri meblağ salgan karxallardan, devletinin türlük siyasetlerden beraber behrimen buluşuğa kapaletli kılımız.
1: Stansımız muhbiri Yongju haber kıludu. 8-nji 27-nji günü Janubi Şinjan Qashqar 660 000 kilowattlıq ikki generatorlar grupsi tesis qilingan kömür elektr 7 şehirdeki çoŋqur mädaniyet asasığı ige mänziri nuqtalarını öz içige aldı. Bu qitimki musabaqa yana dünyanın her qaysi jaylardaki kişilerini Ürümçige kelip musabaqaga qatnaşışqa jalıp qıldı. Bularının içide Şarqi Janubi Asiyadaki her qaysi döwletlerden hem de Şangang, Oman, Tayvandan kelgen qeyrindaşlar mı var? Müsabakının maharet seviyesini yanımı östürüş üçün Ürümçi Marafonca yürüyüş müsabakası bu yıl müsabakının mukafatlaş sistemisini el alıştırdı. Şəxslər grupsi boyunca Marafonca yürüyüş, yerim müsabılıq Marafonca yürüyüşdə aldınqı 8 kişinin həmisi mukafat puluğa erişidir. Yerim müsabılıq Marafonca yürüyüş kollektiv müsabıqsı da aldınqı 10'nın içige girgən grupa rəqabətləşidir. Bu qitim yana Asiya Mərkəzi Çempionluqını talışış ölkə rayonu kollektiv müsabıqsı icadi yolğa qoyulğan bolub, ölkə birlik qılınıb, komanda təşkilinib, aldınqı 6 orunni talışış boyunca bəsləşib, müsabıqının maharət dərəcəsini beyitidir. Şiyebin mındaqdırı. Növətdə 2000'dan artıq pidayı bekitildi. Ürümçi şəhirdiki Gong'an, səhiyyə, sağlamlıq, həm də alaqadar ictimai təşkilatlar və hər qaysi funksiyallik kapalet tarmaqları bu qitimki musabıqının kapalet layihəsini bütün küçü bilən yaxşı işləvatıdır.
0: Əmdi, qısqı xəbərlə anlatımız. Dövlət Bilimlilik Hukuk İdarisi yakında 26. növətlik Cungu Patent Mukapatı Veriş kararını resmi ilan qıldı. Bu növbetlik bağlaşta Şinjan bir türde kümüş medal, tört türde münevver mukafatka erişti. Mukafatka erişken türle biyo-tibbi doğru yerliki yeni energiye katarlık noktalık sahalarını kaplagan bolup, Şinjan'ın yukarı kımmetkiye patent yetildirişinin baskışlık neticeleri namayan kılındı.
1: Bayavandaki ana namlıq Qızıl Adimiyet Hüccetlik filminin akbarat elan kılış yeğini 8. ayının 27. günü Şinjan işlep çıkırış kuruluş biyantüveni 7. şiisi Huyanxı şehride ötküzüldü. Bu filmni 7. şi Huyanxı şehri Jiangsu ülkesi Huayan şehrinin Şinjan işlep çıkırış kuruluş biyantüveni 7. şiisiye nişallıq yardım beriş aldın kısab hizmet grupisi ve merkez Şinyin Bayqaş Səpri kanali birleşip işleyen bolup, Bin Tuan'ın Şinjan'ı medeniyet arkalık uzuqlandırış hizmetini alğı sürüş, Bin Tuan ruhi, toğraq ruhi ve peşkadem əskerler ruhiga varislik kılış ve onu evcaldırıştaki muhim edebiyat sənət neticesi.
0: 2026 yıllık Şinjan İpek Yolu Üzüm Arkı Bayramı 9. ayının 27. günü Şinjan Yezigli Körgezme Bağıtısı'da başlanıdı. Bu mezgilde körgezme kılış, körgezme kılıp setiş, kesip tetkikatı ve muhakimesi, iktisat soğudu kengişi, medeniyet sayahat sınıqı katarlık yürüyüşlük pahaliyetler kanat yaydırılıdı. Hem de üzüm arkı mütexessisleri bağlaş, sahe asasi məqsəd nutqının ibaret, iki türlü kesbi pahaliyet yürüyüşləştirilip ötküzülüdü.
1: Hem de avtonom rayondaki 16 şehirinin avaraydın məlumat verimiz. Ürümçide hava ocaq, temperatura 17'den 33 Celsiya gradusqca. Altayda hava bulutluq, temperatura 14'den 28 Celsiya gradusqca. Çöcekte hava bulutluq, temperatura 18'den 33 Celsiya gradusqca. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 20'den 36 Celsiya gradusqca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 18'den 32 Celsiya gradusqca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 Selsiya gradusqca. Күйтінді хава бұлытлық температура 17-30 Celsius градусықча.

0: buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bolaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcanı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat.

0: Ал гүшнинг дастханга чыгырылышыга 8760 саат кетиди.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Kütün Maytak Kuça yukarı süratlik yol toneli kuruluşuna bütün iş tertibide maşinlaşkan meşgulat işe aşırıldı diyen mezmunda sözlep birimiz. Yakında devlet yolu 3033. liniyesi Kütün Maytak Kuça yukarı süratlik yol uzun tonelinin bütün iş tertibi boyunca maşinlaşkan kuruluş kılışının noktadasına kılış layası mutakaslarının bahalışı dinledi. Bu türde tonel kuruluşunun resmi halda bütün iş tertibi boyunca maşinlaşkan meşgulat yeni baskıçığı kırgallik edin diyerek buyurdu. Bu Şincan taş yol kuruluşu tarihideki tüncü kitimlik iş bulupla kalmay. Yani devlet işçideki katlık soğuk buludugan deniz yüzüdün egiz rayullarda taş yol toneli kuruluşunu yepyeni sistemilik hal kılış layası bilen temel edin.
1: Kütün Maytağı Kuça yukarı süratlik yolu, devlet yukarı süratlik yol torunun muhim terkibi kısmı bulup, Tianşan'ın içkirisini kesip ötüdü. Tonel topi ziş tarqalgan, egiz hem soğuk, deniz yüzüden egiz buluş, taşlar yeriliş, gömürlüp düşüş xavip qatır qatarlıq köp xil xırısqı düş geledü. En-enevi adam küçü bilen burğulap teşiş şekildeki meşgulat vaxtı uzak buluş. Bexatarlik yoshirun xavpi zo'r bo'lish. Sifatni kontrol qilish qiyin bo'lish. Unumlik qurilish qilish muddati qisqa bo'lish qatorliq gavdalik masalalar mavjud bo'lib, yuqori sifatlik qurilish talabini qondirish tas.
0: Bo'g'ma holatni buzib tashlash uchun Shinjon qatnash selinmi guruhi Maytak Kucha yuqori sur'atlik yo'li mablag' selish taraqqiyot shaklik mas'uliyat shirkati butun liniyadagi 9 cho'ng tonelni qatnash transport ministerligining butun ish tartibi bo'yicha mashinalashgan qurilish qilishni nuqtada sinab qilish doirasiga kirgizdi. Hem bol boğuz tonelini başlamçı ülge körüstüş kuruluş kılıp talırdı. Türk kollektifi kuruluş teşkilat sistemisini sistemilik kaydı berpa kılıp 5 akli iktidarlık işlep çıkırış liniyesi polat kurulma pişiklaştın bütün zancirini kaplıgan 15 yürüş akli iktidarlık hüner senet cabduğu kezeş, direk koyup, koğdaş, təglik kopuruş, asraş qatarlıq bütün jarayanğa singdirilgan 5 qoşulğan 15 dövlətimizde işlengen aqli iqtidarlıq maşinlaşqan quruluş qilish texniki sistemisini ijadi şəkilləndirdi.
1: Növbətdə bol boğuz tonelinin başlamçı bölükdə bütün kompüterlik köp yelkilik taş teşiş maşinasında töşük teşiş. Aqli iqtidarlıq əgmi ləngər bir gavdalaşkan maşını bilen ləngər tutaşdırış. Bölekleştirip polat əgmi cağızını quraşdırış, həm öl pürküş maşını qolu bilen simont pürküş qatarlıq məşğulatlar muvaffaqiyyətlik işqa aşırıldı. Ən-ənəvi adam küçü usulığı seyleştirğanda quruluş ünümü körünərlik özdi. Aqil tonel ötkür közü, skanerlaş sistemisi və hazırq səviyyədən aşqan

0: geologiyalik oldin ma'lumot berish burg'ulash mashinasidan foydalanib turda olqon yuzini tekshirishdan tayyor mahsulotni asrashqichi bo'lgan butun zanjirlik salliq ma'lumot yep qalqisi barpo qilinib tonel qurilishining oz odam ishlatish yiroq musofalik bo'lish va salliq ma'lumot orqali qo'zg'atishga qarab tip o'zgartishga turtki bo'ldi.
1: Qatnash selinmi guruhi Mayta Kucha şirkiti çoğun tonelinin bütün iş tarifi boyunca maşinlaşkan aqli iktidarlı kuruluş kiliş açıkçılık teknikisi pen tatqiqat temisini maskadamda başla parıklık korşuma tağ cinisleri kuruluş usulü. Yadroluk texniki ötkiligi hujum qilish, maxsus turi ölçümünü bekitish, hem kuruluş kiliş norması sistemisi qatarlıqlarını çördep, sistemilik tatqiqat

Erdanı çıllab, tank kuyaş ini. Seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəhri. Siz 56 milletinin...

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımız

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, Şinjang Radyo Televiziyası stansının sanat sahnesi programması boyunca anlatış bedok, yaktırıp anlıkının lağı rahmet.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetler bilen şuğulunuşki irada bağlıqan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçla terminali. Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz təsiz kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 xizmet oranı sizden tızımlı dışınızı kütmekte. Tızımlı dış vaxtı 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.
0: Аңлап атқаныңма Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

Radio anlığıcı dostlar, bu sahibimizde ertegende uğrundun turganda çapak köpeyip getiş kandak iş degen mesmunu sözlep birimiz. İşinimiz ki ertegende uğrundun turganda közünü çapak besip közünü açalmaydıgan ehvallarını nurgun kişi peşinden ötküzüp bakkan. Bu çapak bazıda ak renglik, bazıda sus sirk renglik buludu. Bazılarının suyuk, şirinlik halette ya ki kan renglik, yeşil renglik buluşu mu mümkün. Nemiş üçün ertegende uğrundun durganda çapak köpeyip getidu? Tən sağlamlıqı bilen alaqısı bar mı? Oxşaş bolmağan rangdaki çapak kandak kesellik alametidin aldın signal berdi. Bugün biz bu kızık nokta meselelerini çöğür dəp təhlil qılımız. Birinci, çapak kandak şekillengen. Nemişka ertegende uğrundun durganda çapak köpeyip getidu? Çapak köz sırtki yüzüdeki acıralmalarını görüstüdu. O asaslıqı yaş bezi acırtıp çıkargan yaş suyuqlıqı. Kapak, pelastinka bezi acırtıp çıkargan yağ maddesi. Verik türgüçi perdi hücayrısı acırtıp çıkargan yepişkak aksıl ve soyulgan köz sırtqı epiteliya hücayrısı qatarlıqlardan tərkip tapıdı. Normal əhvalda közümüzde az miqdarda süzük ya ki aq rənglik acıralmalar buludu. Közni çimildi tişarik kiti, közdiki bu acıramlarını sıkıp çıkırdı. Ama keçide uxluğanda közni çimildi tişarik kiti bulmağa çıka, köz yüzüdeki acıramlar köz sırtıga asallıqca çıkıp getelmeydi. Şunun bilen köz koyurqıga yığılıp kalıdı. Manı bu ertegende urnumuzdan turganda köz koyurqıda azraq kurup ketip kalgan acıramlarının barlıqını asan bayqıqlı boludugallıqının sebebi. Eğer bu çapak ak ya ki sus sirk renglik bulup dantisman ya ki yepişkak kallek halette bolsa, miktarımı köp bolmasa, bu adette közünün normal metabolizm hasılatı bulup, yaş parğı aylangandın kiyin ki aksıl soyulgan hücayir qatarlıqlarının arılışıdın asıl buludu. Kesellik kaupı bolmaydı, şuna köpçilik bunundan ansırmızın buludu. Bu az miqdardaki acıramalarını artıqçı tazlaştığın acıdı yok. Adette yüzünü yuğanda yüvəsili yokaydı. Eğer çapak tuyuqsız köp miqdarda köpeyip kesse, hem de rengi de normalsızlık görülse, hoşyar buluş gerek. İkinci, çapak köpeyip kesse, hem de tört kıl özgürüş koşulup gelse, köz ağırıp kalgan buluşu mümkün. Muhitnin kurgak buluşu, köz ziyade işiltiş qatarlıqlarının emmisi, çapak köpeyişini keltürüp çıkırışı mümkün. Lekin bularının köpincisi fizyologiyelik sebeplerge təvə bulup, köpçilik ənsirmisi mu və təşvişlənmisi mu buludu. Lekin bəzi göz kesellikleri keltürüp çıxarğan çapaq köpiyiş və şəkilinin özgürüşügə əhmiyyət biriş gerek. Bu mu, nurğun kişi köz bölümüge görgəndə, doktorlar daim çapaq rəngini soraş və çapaq miqdarını ölçəşdən səbəbi. Çünki çapaq rəngi, miqdarının özgürüşü bizge köz ağırıp kalgan buluşu mümkün dəb əskertudu. Biriktürgüçi pərdi yallığı. Biriktürgüçi pərdi virusluq, biriktürgüçi pərdi yallığıdın ibarat. Adatta, ətigəndə bimarının közü çapaqlaşıp, közünü etişi qiyirlişidu. Nurğun kişi qapaqını kolu bilən məcburi kerip, andın közünü normal açqallıqını təsvirlişidu. Bakteriyelik biriktürgüç perde yallığı da yırınlık acıralmalar adette bütün bir gün davamlık mevcut bulup üzlüksiz payda buludu. Sürtkendin kiyinki bir neçim minut içi de yeni payda buludu. Köpünce seyrik ya ki yeşil renglik yepişka kalette buludu. Gündüzü müngüs perdedeki acıralmalarının çaplışı körüş kuvvetine vaktince təsir görüstüdü. Köp uçuraydıgan kesellik payda kılgıcı bakteriyelerden seyrik üzümsüman şarçı bakteriye, öpki yallığı zancırsıman şarçı bakteriyesi, tarqılışcan zukam kan humar tayakçı bakteriyesi ve katamola bakteriyesinin yukumlanış keltürüp çıkırdı. Virusluk biriktürgüçi perde yallığı. Adette bez virusudun yukumlanıştan gelip çıkırdı, köp kıl kan zerdabi tüpbağa çetalıdı. Virusluk biriktürgüç perde yallığının yukumçallıqı küşlük bulup, bimar ve onun acıratmilleri ya ki bulğanğan cisim ve sırtkı yüzü bilen bivasta uçuruşuş arqılıq tarqılıdı. Virusluk biriktürgüç perde yallığının
Ajralmaları adette suyuk ya ki şilimşik suyukluk, şirilik suyuklukı altıda buludu. Yokumlanış karakterlik beriktirgüç perde yallığıdan başka, kısmen yokumlanış karakterlik bulmağan beriktirgüç perde yallığıdı mı bir normal ajralmalar payda buludu. En köp uçraydığını ziyade sezgürlük beriktirgüç perde yallığı. Allergiyelik beriktirgüç perde yallığı bimarlarda adette ak renglik şilimşik suyuklukka uxşaş yipsiman ajralmalar buludu. Köpsandaki bimarlar ajralmalarını yepşkak dep tasvirlaydı. Yaş xaltısı yallığı. Yaş xaltısı yaş yolu sistemimizden muhim terkibi kısmı bulup, tahminen burun tövü bilen içki köz kuyruğunun uttırsığı caylaşkan. Yaş xaltısı yallığı gırıptar bolgan bimarlarda adette yaş xaltısı etrapi ağırış, kızdırış ve işiş alametleri görüldü. Yaş xaltısı rayonuna baskanda seyrik şilimşik ajralmalar yaş tutkisidin teşip çıkıdı. Umumən etkanda çapaq və közüdə tövənki tötqil özgürüş görülgəndə çoxum o şerliqini östürüş gerek. Bəlkim közünüz ağırıp qalğan bol iş mümkün. Birinci, çapaq köpüyüb rəngi sarğıç bolsa, onun üstügə aq köz alması da qızıl qanın gepçilleri körünərlik köpəysə. İkinci, çapaq köpəysə, həm də körüş qovveti yaxşılanmay davamlıq tövəllisə. Üçüncü, çapaq köpüyüş bilən billə köz qıçışış, köz ağrış, bir nərsi bardak his qilish qatarlıq bir aramlıq alamətleri bolsa. Tötüncü, çapaq köpüyüb köz qoyruqı qızdırıp işip ağrısa. Əgər yuqurqı kesellik alamətleri görülsə, çoxum vaxtıda doktorğa görünüş. Köz kesellikleri doktorğa yallığının türügə hüküm qıldırış, həm də doğru bilən davalaş, hərgiz muxalığanca doğru işlətməsi kerek. Nurgun kişi çapaq köp bulup ketkenden kiyin, doğru xanığı berip, köz doğrusu seti belişka adetlengen bulup, kolaylık tez dep karaydı. Lekin bazı doğru xanlardaki satkıçılarının kəsbi köz kesellikleri bilimi yok. Keselge diagnoz koyu salahiyetini hazırlamağın. Enik diagnoz koyu

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşır. Katnışınızı ümit kılımız.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışalanı karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sulu Şirtin abonuncular terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde tor bexatarligi ve uçurlaştırış karxanalarının yukarı süpetlik terakkatını ilgiri sürüş hareket planı 2026 yılından 2030 yılıgıça besip tarqıtıldı. Şincan hükümet kaidesi çıkırıp meteorologiyelik apetin müdafiyelenişteki nuhtuluk orullarının bexatarlik klapanını çıngıttı diyen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde Adem işletkücü orun emgekçige emgek toktamını bekar kılış uxturuşunu yetküzgendiğinkin bir taraf yeni valsa bekar kılış kararı özlükidin bekar bolamdu degen Dilo misalini sözlep birimiz. Amma üçün emeli iş kılıp biri sahipimizde Alatau şehirlik halk sot mahkemesi macrani sevrçallık bilen muresseh kılıp karxananın kıyınçılıkını hal kılışıga yardım verip emeli ünüm hasıl kıldığı degen mezmun diktinadı bulundu. Әмді дейқтіңіла бүгінгі қанын сізге әмірақ программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.
1: Қанын қабарлары.
2: Yakında Merkezi Komitet Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Karxanalarının yukarı süpetlik terakkatını ilgiri sürüş hareket planı 2026 yılından 2030 yılgıçanı besip tarqıtıp Partiya Merkezi Komitetinin Tor Küçlük Devleti Kuruluşu ve 15. 5 yıllık yirik plan mezgelidiki Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Hizmetiki alakadar orlaştırmalarını çoğunkır ızçılaştırıp Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Uçurlaştırış karxanalarının yukarı süpetlik terakkatını ilgiri sürdü. Planda mundaq otturgu koyuldu. Tor bexatarligi ve uçurlaştırış teknikisini yadroluk hareketlendirgüç güç. Tor bexatarligi ve uçurlaştırışını asaslık kesip kılgan tor bexatarligi ve uçurlaştırış karxanaları tor küçlük devleti kuruştaki mühim güç bulup, yeni süpetlik işler çıkırış güçlerini yetildiriş ve ravajlandırış. Halkara rıqabet gücünün müstehkemleşte açkışlık rol oynaydı. Planda rıqbetlendiriş, kollaş bilen, kiliplaştırıp terakki kıldırışını tən yolgu koyuş, siyaset arqılıq yetekleş bilen, kanun bu içi başkuruşunu tən tutuş, iqtisadi ünüm bilen, ictimai ünümge tən əhmiyet biriş hizmet prinsipi çıntırılıp, 7 türlük hareket, 21 türlük tedbirini aydınlaştırdı. 1. Karxanalarını yetiştiriş mülazimet hareketinde ela süpetlik tor bexatarligi ve uçurlaştırış karxanalarını yetiştiriş mülazimet mexanizmini ornutup ve mükemmelleştirip ekologiya yetekçi tipideki kesb yetekçi tipideki yukarı ösüp yetiladigan yeniliq yaratış tipideki 3 türdeki karxanalarga qarata türge ayırıp tedbir yürgüzüp yetiştiriş mülazimetini kanat yaydırış gerek. 2. Yeniliq yaratış iktidarını östürüş hareketinde açkuşluk, yadroluk teknikalarda ötkelgi hücum kılışını küçeytiş, karxanalarının yeniliq yaratıştaki asası gevdelik oranını küçeytiş, pen teknikin neticelerini aylandırıp kolunuşu türtki buluş gerek. 3. Kesb derecesini östürüşke küç koşuş hareketinde yasımıçılıkını rakamlaştırıp tipini özgertiş, rakamlık yezkent kuruluşu, rakamlık istimalının süpütünü östürüp derecesini aşırışke küç koşup, karxanalarının yeşil, töven karbolluk terakkatıga hakiki türtki buluş gerek. 4. Çet el bazırını kengaytiş hareketinde karxanalarının tertiplik sırtkı çıkışı, karxanalarının çet elgi çıkış mülazimet sistemisi berpa kılışını kollaş gerek. 5. Bexatar tertiplik terakki kılış hareketi de bexatarlık töven çekeni çığın saklap, tertipsiz rıqabetinin aldığını ilip, tor kanunçılık kuruluşunu küçeytiş gerek. 6. ticaret soda muhitini elalaştırış herkete de adil rekabetleşidigan bazar muhiti berpa kılıp, ticaret soda tor muhitini elalaştırış gerek. Yetinci, taraqqiyat amillarga kapalet kılış herkete de pul muamili cihetini kollaş, sallık malumat kapaleti, ixtisaslıkla terikini küçeytiş gerek.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Yaqinda Avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq hukumatining doimiy yig'inida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining meteorologiyalik ofatning oldini olishdagi nuqtaliq o'rinlarning meteorologiya bexatarligini boshqarish chorasi qarab chiqilib ma'qullandi. 10-ci ayının 1-ci günüdən başlayıb rəsmi yolğa qoyuldu. Bu Şinjan çıxarğan meteorologiyalik apətdən müdafiələnişdiki nöqtəlik orullarğa qaratılğan tunji hökumət qaydası olub, meteorologiyalik apətdən müdafiələnişdiki nöqtəlik orullarının bexatarlıq klapanını çıngıtışını məqsəd qılğan. Atınım raylıq meteorologiya idarəsi qanun nizam başqarmasının başlığı Şöje tanıştırıp mınaq dedi. İlgiri qaysı orınla nuqtuluq orınğı təvə kim bekitidu, nuqtuluq orınla nemi qilişi kerek digən məsələdə izcil eniq məşğulat asası kəmçiliydi. Çarıda mundaq aydınlaşdırıldı. Nahiyyə, şəhər, rayondaki alaqdar tarmaqla şu dərəcilik meteorologiya məsul aparatı bilən birlikdə tizimlik tüzüb, mütəxəssislərin bahalışıdın ötkən, ya ki bivastik kirgüzgənlin kin şu dərəcilik xalq hökumətinin təkşürüb bekitişi yollaydı. Hem de cemiyetki ilan kılıdı. Tizimlik canlık baş kuruludu. Az digen de 2 yılda bir kıtım yenilinildi. Çağrıda mundak oturgu koyuldu. 3 yıldın artık apet karakterlik meteorologiyaya bek sezgür orulla, ilgiri meteorologiyalik apet sebebidin adem ölgen yarılangan ya ki mal mülük bir kadar zor ziyanı uçurgan orulla. Şunaqla may skilati, gaz skilati qatarlıq asan yanıdıgan, asan partlaydıgan boyumlarını işləp çıxırdıgan orunla nuhtuluq orun qılıp bekitilişi gerek. Məktəb, doktorxana, aerodrom qatarlıq adem toplaşqan cayla və su, tok, yeqilgü gaz qatarlıq dövlət igiliki və xalq turmuşuqı zor təsir körüstüdüğün orunlarını nuhtuluq orun qılıp bekitişki boludu. Nuqtuluq orunlarının asaslıq məsulları meteorologiyalik apətin müdafiələnişdiki birinci məsul kişi boludu. Çarıda nuqtuluq orunlarının meteorologiyalik apətki ciddi taqabül turuş layihəsini tüzüb və mükəmməlləşdirib, müdafiələnilən nuqtuluq orunlarını bekitib, bexətərlik bəlgisi orunutub, qərəllik təkşürüş və yoşurun xəbni rədki turğuzub təkşürüşünü qanat yaydırıb, apət yüzbərgənlin kin apət əhvalini vaxtıda yığıb yollaş tələb qilindi. Meteorologiyalik apətin aldın signal veriş uçurunun küçki igi mudutu da nuqtuluq orla əsləhələni müstəhkəmləş, xətərlik tok mənbəsini üzüv etiş, xətərlik məşğulatını tox tutuş, ciddi tarqaqlaşdırış qatarlıq tədbirlərinin qolunuşu, zörür tepilğanda bəşini tox tutuş tədbirinin qolunub, talapət və malmülük zeynini ən zor çəkdə azaydışı girək. Şunun bilen meteorologiyaga mesul aparatlar nuqtuluq orunla uçur ambarı qurup, aldın signal beriş uçuri, apet ehvali uçurini öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırışını emelge aşurudu. Hem de ciddi işlağı takabül turuş maniveri, coşurun hepini rədki turguzup təkşürüş qatarlıqlağı yetekçili kılıdı. Nahiye dərcilikdən yuqarı xalq hökumətləri məxsus təkşürüş ya ki arılab təkşürüşki təşkilləb, tüzütüşki həydəkçili kılıdı. Çağırdı yine nuqtuluq orunlarının xaslaşqan meteorologiya mülazimeti qilishiga ilham verildi. Şöje mundaq dedi. Çare meteorologiyalik apetinin nuqtuluq orunlarga keltirdigan ziyanidan unumlik saqlanıp və onu azaytıp, Şinjanın iqtisad, cəmiyyət işlerinin yuqarı sifatlik taraqqiyatını puxta meteorologiya bexatarligi kapalati bilen təminləydi.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı teklif kılıdı. Hazır tözümletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetler bilen şuğulunuşki irada bağlıqan bolsunuz. Şinjan radyo televiziya stansının slushiting abonuşla terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vaxtı 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Qatnışınızı ümit qılımız.
4: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Adam işlətkiçi orun əngəkçiga əmgək toxtamını bekar qılış uqturışını yetküzgəndən kin yenib alsa, bekar qılış qararı özlükidən bekar bolamdı. Yaqında Qaramay şəhəri Orqu rayonluq Xalq sot məhkəməsi bir dilo misalı arqılıq bunuğa eniq cavab verdi. Bu dilo misalığa birlikdə diqqət qılaylı. 2014-ci ili 8-ci ayda Van Ekes Qaramay şəhəri Orqu rayonudiki A şirkətinin buğaltırı bulub, əməliyyətdə A şirkət 60% peyni kontrol qılıdığan B şirkətinin maliyyə xizmətigi məsul bolğan. 2021 yılı 4. ayda bir şirket ticaret hukukunu ötküzüp bergeçke Van Ekes A şirket bilen kengişip emgek toktamını bikar kılgan. Əslidiki orun iqtisadi toluqlumu pulu bermegen. Keyin Van Ekes bir vasite bir şirketke kirip, davamlıq maliyyə xizmeti bilen şugullanıgan, hem de emgek toktamı imzalıgan. 2025 yılı 5. ayda karxana ıslahatının ihtiyacı tüpeyledin bir şirket Van Ekes'ni karxana halkıp si şirketke tənşimekçi bolgan. Şaqi təminatı özgərmegen. Van Ekes karxana atlap iş oranını tənşeşine rət kılgan. 2025 yılı 5. ayının 26. günü bir şirket Van Ekes'ke emgek toxtamını bekar kılış uxturuşunu yetküzüp, 2025 yılı 6. ayının 26. günü iki tarafının emgek münasibetini bekar kılıdığalıqını aydınlaştırgan. Bekar kılış müddeti toşuştun ilgiri, 2025 yılı 6. ayının 19. günü bir şirket ayrım iş oranını tənşeş uxturuşu tarqıtıp, şirketning ichki qismida ish o'rnini tanishashga o'zgartirishni o'tirg'i qo'yib, ilgirki bekor qilish qarorini o'z oldiga bekor qilmoqchi bo'lgan. Van Ekes buni e'tirof qilmagan hamda 2025 yili 6 ayning 25 kuni xizmatdan ayrilgan. Ishdan keyin ikki taraf iqtisodiy to'liqlama, dam olmagan yillik dam olish maoshi, ismini qo'shib ishlash haqqi qatorliklar ustida talash tortish qilgan. Van Ekes kesim kılıç neticesiz bolğandan keyin 2025 yılı 9. ayda Orqu rayonluq Xalq sot mahkemesine dava kılıp, emgek münasibetini bekar kılıçını muayyenleştirişini, bir şirketin bekar kılıç ispatı çıkırıp berişini, hem de 2014 yılı tuncu qetim hizmetki kirgendim başlap, hizmet stajini udu hesaplap, tölem berişini talep kılgan. Bir şirket bolsa, keyinki iş o'rnini tanishish uqturishi amaliyotda bekor qilish harakatining bekor qilinishi, ikki tarafning emgak munosabati bekor qilinmadi deb qaragan. Ikki tarafning fikri o'xshash bo'lmasa, Xalq sot mahkamasi qandoq bekitdi? Orqu rayonluq Xalq sot mahkamasi bu deloga sot ochgandan keyin mundoq deb qaragan. Emgak to'xtamini bekor qilish huquqi shakllanish huquqiga tabe. Bekar qilish uqturishi bir tarafning maqsad ifodasi bo'lib, emgakchiga yetkizilsa darhol qonuniy kuchga ega bo'ladi. Bekar qilish uqturishi kuchga ega bo'lgandan keyin odam ishlatkichi o'rinning emgakchining ma'qulligini olmay turib, emgak munosabatini o'z oldiga bekar qilish, o'z oldiga asliga keltirish huquqi bo'lmaydi. Bu deloda bir shirkatning ish o'rnini tanishish uqturishi bekar qilish uqturishidan keyin yetkizilgan. Onun üstüge emgekçinin itiraf kılışıgı erişmegen, bekar kılış küçünü hazırlamagan, iki tarafının emgek münasibeti kanun boyunca 2025 yılı 6. ayının 26. günü bekar kılıngan. Bekar kılış karakteri ve toluklamı beriş, yıl çeki doğrusu da sot mahkemesi bu kıtımkı bekar kılış karxananın içki kısmındaki objektif ahvalda özgürüş bolğanlıktan kelip çıkan, severlik, ötküzmeslik, karakterlik iştin boş dışkı kırıdı. Qanunğa xilof halda bekar qilishni shakllandirmaydi. Lekin odam ishlatkichi o'rin qonun bo'yicha iqtisodiy to'liqlama puli berishi kerak deb bekitdi. Van Ekes o'zining sababidan ona balık xarxonalar orasida yotkilib yurgan. Aslidagi o'rni iqtisodiy to'liqlama bermagan. Uning xizmat staji 2014 yili A shirkatga kirgandan boshlab uda qo'shib hisoblanishi kerak. Birinci sot qılığıcı sot mahkemesi iki tarafının emgek münasibetinin bekar qılınğanlığını muayyenleştirip, bir şirketini bekar qılış ispatı çıkırıp berişke hem de iqtisadi toluqlumu pulu, dem almagan yıllık dem eliş maaşı, ismini qoşup işleş haqqı qatarlıqla bolup cemi 290 min yanın köperek beriş toğrusu da hüküm çıkargan. Bir şirket qayıl bolmay narazılık arzusu sunğan. İkinci sot kılıkçı sot mahkemesi narazılık erzini red kılıp əsli hükümünü küçke iyi kılgan. Hazır bu hüküm küçke iyi boldu. Bu dialogu birleştirip sotçı mundaq əskertti. Emgek toxtamını bikar kılış kaidesi kanunda belgelengen. İhtiyatçan bulup, Adem işletkici oran bekar kılış uxturuşunu yetküzgenliğinkin, bir taraftan yeni iş oranını tanşaş oranlaştırışı bilen, küçke ege bolgan bekar kılış hareketini halganşı inkar kılışkı bulmaydı. Karxana tüzülmesini özgertiş, iş oranını tanşaş, Adem işletkini tanşaş çergeni de, kanun belgeleme boyunca kadırlarını bir taraf kılış karara çıkırıp, Adem işletiş hareketini ihtiyatçanlık bilen kayıplaştırışı gerek. Emgekçi emgek münasibeti talaş tartışığı uçurganda hüccet alaqa hatırısını saklap koyuşka dikkat kılıp, kanunluk yol arkalık özünün emgek hukuk menfaatini kogdışı gerek. Programının torda hem Türkçe buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu meslehet soraydığın kanun meseleleriniz bolsa, Sılu Şirtin abonuçlar terminalını çürüp, programıda hem Türkçe bulup söz kaldırsınız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları Sılu Şirtin abonuçlar terminalı da. Kanunu təşviq qilish.

0: Stansisi Radyo Haberler Merkezi Uygurca Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Haberler Merkezi Uygurca Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
0: Tamak ni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamak ni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bolaylı.
0: Tamak üstili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ixtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slow Shitting abonuçla terminali. Slow Shitting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Haberler Merkezi Uygurç Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
0: Tamak ni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamak ni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bolaylı.
0: Tamak üstili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ixtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: aydınlaştırıp namını doğrulagan. Bu qetimki məxsus aydınlaştırıp namını doğrulaş xizmeti asasi katlamının kanun icra qilishdagi ağırlıq nuqta qiyin nuqtalarga bivasitə təkkizülüb. Qonun organlarının kündelik vəzifə icra qilish, kanun icra qilish jarayonida köp yüz beredigan əməliyyətkə uyğun bolmagan paş qilish, yaman gərəzdə ərz qilish, kanun icra qilishqa zorluq bilan tosqunluq qilish qatarlıq məsələlərgə dəl jayda küçəb asasi katlam xalq saqçıları, saqçı yardımçılarının kanunluq hüquq mənfəət qat'iy qo'g'dab, Gong'an qonun ijro qilishning izzat-hurmati va ommaviy ishonchlikligini qo'g'digan. Bu yil kirgandan buyon bu idora xalq soqchilari va soqchi yordamchilarining huquqini qo'g'dash bo'yicha oydinlashtirish xizmat mexanizmini sijil amaliylashtirib, qonun ijro qilishdagi haq-nohaqni tez ayirib, amaliyotga uyg'un bo'lmagan arz shikoyat elib kelgan passiv ta'sirini butun kuch bilan tugutib, ish o'rnida chiqib turib, qonunni adil ijro qiladigan xalq soqchilari va soqchi yordamchilarini xotirjam qildi. Avat bazarlıq saqçıxanının xalq saqçısı Varis Tursun hayacanlanğan halda mındaq dedi. Təşkil aydınlaşdırıb namımızı doğrulab, ideya cəhətki əndişimizni üzül kesil tügütüb, birinci səhv xizmətini işləşdə texmi şənçki iqi qıldı. Bununın kin təşkilinin gəmxorluğunu, məsuliyetimizni ada qılışdaki hərəkətlənir göç küçki aylandırıb, təvəlikimizin tinç amallıqı, muqumluğunu bütün küç bilən qoğdayımız.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi Atonum rayonidagi 16 shaharning 24 soatlik havo raydim ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 17 dan 33 selsiya gradusgacha 3 ball shamol chiqdi. Altayda hava bulutluq, temperatura 14-28 selsiya gradusgacha. Çöçekte hava bulutluq, temperatura 18-33 selsiya gradusgacha. Gulcada hava bulutluq, temperatura 20-36 selsiya gradusgacha. Bortlada hava bulutluq, temperatura 18-32 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 22-34 selsiya gradusgacha. Kütünde hava bulutluk, temperatura 17-33 selsiya gradusgacha. Shixanzida hava bulutluk, temperatura 16-34 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutluk, temperatura 18-34 selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18-34 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutluk, temperatura 28-40 selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutluq, temperatura 22-36 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-34 selsiya gradusgacha. Atışda hava bulutluq, temperatura 22-35 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 23-35 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-34 selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 17-33 selsiya gradusgacha bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha anglatish paydoq. Texnik ko'p mazmunlarni slushiting terminallarini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yaqtirib, anglig'ining rahmat.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetli radyo anlıkçılar, Münbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tıprak programısını anlayışlarına karşı alımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tövendiki mezmunlarda alış birimiz.
1: Güllü Navatkan.

0: Radio anlıkçılar. Bugünkü gülün otkan yez kentlerge nazarı sahibimizde Konşar Nayısının Muş yezisi Minyol kentideki Süzük Bulak'nın yez kentlerdeki yeni kesiplerini kanda uzuklandırgalık doğrusu sözler birimiz.
1: Yakında Konşar Nayı'ya bazırga 45 kilometre kilidigan Muş yezisinin Minyol kentige kirgenimizde Tümen Deryası'dan gelgen salgın hava yüzge orulup kişige huzur beğişlaydı. Minyol kentinin deniz yüzüden egizliki Konşahar nahiye bazırdan yukarı. Temperatürsi nahiye bazırının gedin 3-4 Celsiya gradus töwen. Rayon içide öl yığını yeterlik bolgaçka kademi sögetler bük baraksan ösüp bulak suyu şıldırlap ekip turatdi. Kent ahalisi Rozgül Yusup yan telefonunu kulağı elip külümsirgene çimundak dedi. Aldın kayaptının ahırdaki 2 günde Beşindala tapşırıp alğan pul 5000 yuandan aştı. Onun hoylısı da 7-8 öy rətlik dizilgan idi. 15 rahat karavat, 50 yürüş tamak üstüli pakiz sürtülüp, derek astığı koyulgan bulup, koy göşi şorpsının mezdilik idi, etrapka taralgan idi.
0: 2019 yılı Minyol kentteki asfalt yol tutaştırılgan dinkin uzak ötmeyli Rozgül hoylısıga tayınıp, Minglu Sehra Aramgahı açtı. İgilik tikilgen dastlabki mezgilde onu da toluk işenci yok idi. Aynı çağda o yılda kigiz öy çoğun tamak üstülümü yok bulup, fakat xeridarlarının kilişik asasen ihtiyacı karaplı kütüb alattı. Rozgül aval sınav işlep bakmakçı buldum, deri. Sınav bir kıştın ibaret bu gayretken, iğizdeki bu tekşi ken asfalt yoldan kelgen idi. Kendiki kirişteki katnaş boğma haldi, üzül kesil bozup taşlanıp, seyli sayahat kılgılı kililgan sayacılar kün sörü köpeğe geçke, Rozgül fırsatını çın tutup, oylısını tedirici kenaytıp, kurup, yandaş eslahalarını köpeytip, en deslepki addi aile viktüyleş noktasını terakki kıldırıp, bugün kündeki deslepki külemgi iyi sehra aramgahıya aylandırdı.
1: Rozgül özüge işengen halda amundak dedi. Yollara vallaştı. Küllerimiz mu bununla ağaçıp yakışılandı. Koylarını özümüz bakkın. Kalı sütteni nek meydanda seyip, nek meydanda neyilip gelimiz. Da pencige konak bilen bir kılgan yerlik tohularını işiltimiz. Köktatlarının hemmesini nek meydanda yığıp, nek meydanda işiltimiz. Sayahatçilerinin ehmiyet berediğini del muşu iptidai ekologiye.
0: Әпті ахирис саяхатчылары ыйқымның юқур пәлі мәзгілді у туқалларыны ярдәмге тәкліп қылған болып, саяхатның ават мәзгілді бүтін айылдыклары толуу атланып, ин тайын алдырач болып кетеді. Бұлақ енідікі Хытан сахра арамгайы күлемлішіп тәрәқи қылдыған өзгіші жолын ашқан болып, Хытан сахра арамгайының мәсулы Абдрим Әнвар тоныштырып мұндай деді. Еші 200 жылдан ашқан үштіп қадими сөгет бұлақ бойында Қат көтіріп тұрды. Қи қайдаш, кадин машинесі, балалар көңілі іш қатарлық түрлерінің әміз тұлық. Бірлі вақытты мұңдың артық саяатчының арам еліп, сәйлі саяат қылешінің сұғдыралаймыз. Саяатның үйқыр пәлі мәзгелі де. Сәхра арамғайы күнігі өттір есап білән 500 адам қетімдің артық саяатчының күтіп еліп, күнділік тижарет сомысы 30 мың евенден ашты. Абдурим мұндақ білдірді. Кейінгі қадамда біз Su üstü bağıtısı kurup, bir aile kişileri su oynaş türlerine içip, sayacılarının oturuş vaktini yani muzar içini planladık.
1: Bugünkü günde Minyol kentide 13 sehra aramgahı yetiştirilip, yıllık kütüb alğan sayahatçı umum insani 100 000 adam qetimge yetti. Her haftanın ahırda her qaysı caylardan gelgen sayahatçılar bu yerinin danqını anlap geledigan bulup, kent yolu da her qaysı caylarının nomor taqtısı esilgan avtomobillar üzülmey kelip ketip durdu.
0: Minyol kentindeki bulak suyunun ekologiyası ve iqtisadi qiymetige qarta şu cayının iniq taraqqiyat pikir yolu bar boldu. Şinjan, Bingtuan, Xiagu, Tuan, Detriyelik su çeklik şirketinin mesuli lihi tunuşturup mundaq dedi. Şirketimiz 2011 yılı kurulup, şu cayının muzluk ergen suyu ve çoğukur katlamlık bulak suyu baylıqa tayınıp, tüven deytiriyelik içimlik su işlep çıkırıp, zakazlık işlep çıkırış endisini kollandı. İşlep çıkırışının yukur pəli məzgildə 200-dün artıq amının işqi oruluşu oturduk bolumuz. Karxana ətrafdakı kənd əhalileri 10 neçə minut piyada minibla zavod rayonuna yetib verib, ayrış, yəşik qaçılaş, opmobilgi 5 qatarlı xizmətlər bilən şüğullunub, işki aldıdılı kirimini muqum aşırıdı.
1: Jungo poşta qurohi çəklik şirkəti Şinjan Konu şəhər nahiyə şöbə şirkətidən Muş yezisi Mingyol kəndidə turuşluq birinci şoji. Xizmət ətirtinin başlıqı Jang Yanping mundaq dedi. Bulaq suyi təbiyyət soğuq qılğan qimmətlik baylıq. İlgiri bekar qala aqatdı. Bugünkü gündə içimlik su məhsulatıqa aylandırılıb, hər qaysı caylarga seytalıdı. İçimlik su karxanalarının makallaşıp, işlep çıkırışkı kiriştirilişi kentinin ikinci kesiptiki boşluğunu doldurdu.
0: 2025 yılı 4. ayda devlet yolu 314. liniyasının Kaşgar tevesinin ödülgan bölgede bütün liniye boyunca katlaş başlanıp, yol bölgede lenger öz ara ötüşme yolu tasdiqlangan bulup, bu taş yolunun tutaş turulışı Konşer Nahiye Bazırdın Mingyol kenti geçip olgan katlaş ağırlıkını 10 kilometre kıskarttı. Yol ravalaşkan dinkin Şinjan, Bingchuan, Xiagu, Tüven, Diktriyelik su çektik şirketinin eşya obru tenarki sicil tüvellep, ebti ahırda takı çıkıp salkındaydıgan sayacılar mu tedrici köpeydi.
1: Jang Yanping mundaq dedi. Yollar ravalaşıp, bulak callanıp, kesipler güllendi. Bugünkü günde sırtta işlemçilik kılıvatkan kent ahalıları besbeste yurtdığa kaytıp iyilik tikledi. Kent ahalılarının sırtta nazar dairesi kengiyip, teşebbüskarlık bilen teklif meslihet berip, yezi kentlerinin terakkiyatına coşkun hayati küç koştu. Rozgülmü keler yili işki kegiz öyünü yeniden köpeytip, ticaret kölümünü yanımı kengaytışını bilalladı.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıkçılar gülünü vatkanı yazı kentlerine nazar sahipimizin dağınlaştırımız. Hem de Bürümçeri Meydan Rayonu Divan Kötüsü Donşın Mahallesi'ndeki Anlar Kasıphanısını ekskursiye yapalımız. Kasıphanı'nın kirginimizde çırak nuru uzun üstelini yurtup durat. Üstelde renkli mervayit, marcan, gaz, yağlık ve yerim teyyar şepkiler yeyilip durat. 58 yaşlık Yönden Hua derizi yendeki orunda oturup, on kolunda yığınını sol kolunda bıra alıran marcanı içine sıkıp, yipini ötküzüp, tügüp, mervayit marcanı gaz yağlıktan gerbekege mokumlaştırıp atattı.
2: Üstelinin odalıda Amangül Tursun mu okşasla barmaklarını egiz götürdü. O özüge bölüngen işini işlep bolğandan keyin, yana kolunu sızıp, yenideki

0: Yönden huağa yardımlaşıp, düşüp kalan bir neçe tal mervayet mırcanını ötküzüşüp berdik. İşkeylen külkü çakçak kılgaç ciddi işlep, çüştün burunki vakit nahaydı tezli ötüp getti.
1: Bu anlar kasıphanızda en köp uçuraydıgan bir görünüş. On neçe adem cimcit oldurup işleydi. Andısanda bir neçe eğiz pikir almıştırdı. Ama koludaki iş toktumaydı. Anlar kasıphanısı kurulgan işki yıldın bu yan 68 a ile işki aldıdılar kol hünürge.
0: Bir yıl ilgiri ahalilerinin hiç kaysisi uylaşkı cüret kılalmaydı. Aynı çağda kent ahalisi. Bir yıl ilgiri ahalilerinin hiç kaysisi uylaşkı cüret kılalmaydı. Aynı çağda kent ahalisi. Yangçuan Lin'nin kesme çöp dokunanın sordisi yakşı idi. Lekin kaynanısı ağırıp gelip karaydıgan adam bulmağaçka o dükkanını takaşkı mecbur boldı. Kaynanısının keserlik ahvalı mukimlaşkandın kiyen o sırtkı çıkıp bir neç kettim hizmet izdep baktı. Talla bazardaki mal retleşke adamları ismini almışıdı. Aşkanlarda tamak içişki yardımlaşsa adam ayrılısı bulmaydı. Bu hizmetlerinin hemisi vakitki bağlanıp kalıdıgan bulgaçka onunla taza mas gelmeydi. Çünkü ailestikilerge tamak etip beriş, kaynanısına hemrak bulup qaytı tekşürtüş işlerini keciktiriş gibi olmaydı. Şunun bilen o hizmet izdeş talibini mahallege inkas kıldı.
1: Donşu mahallesi rätki turguzup tekşürgendinkin tevelik rayonda Yangçuan Linge okşaş nurgun. Yangçuan Linge okşaş nurgun ahalının barlıkını bildi. 2024 yılı 5. ayda Donşu mahallesi kiyim keçek pişiklaydıgan bir karhan bilen alakalaştı. İş mürekkep emez. Gaz yağlık, baş kiyim, teyyar kiyimlerge koldu mervayı tütküzüp zinnetleydiğen iş idi. Tekniki talepi yukur emez bulup, en çok artıkçılıklı materyallarını üyüge elip gitip tikkel bulattı. İşte orunda bulgandın, kiyin mahalle bir tutaş yığbalattı.
0: Şu yeri 6. ayda birinci kararlı kurs etçildi. Karxana evetken okutukçalar mervayit marcanını ötküzüş, çekiş, bezeş, çetiş katarlıq iş tertiplerini ahalilerge kol mu kol ögetti. Ahaliler arasında onalar mı, meyipler mi bar idi. Bularının işçi de Xie Chunhua en tez ögendi. O işki balının anısı. Onun vakti ettigenden başlap geçkice balaları üçün serip kılınadığan bulup, pekat çüştün burun saat 10:20'den 13:20 gıcı. Üçtün kiyen saat, üçtün beş kişi bulgan vakit aralıkı onunla mensup idi. İlgiri o yan telefon oynap kün ötküzetti. Mazır kılıdığan işi bar boldi. Yana o el hıracıdının ötlüsünden çıkalaydıgan boldi. Xie Chunhua külüp durup mundak dedi. Dəslipide yakşı ötküzelmedim. Yip daim çigilip kalatdi. Kiyen asta asta kılalaydıgan boldum. Tayyar bolgan mahsulotlar karxanaga tapshirilib, layoqatlik bo'lgandan keyin ishaqqi nihoyati tezla aholilarga tarqitib berildi. Eng ko'p bo'lganda bir oyda 1800 yuan, eng oz bo'lgandimi 700-800 yuan kirim qiladigan bo'ldi. Garchi pul ancha ko'p bo'lmasimi, lekin ishq oldidila pul topaliganligidan ko'pchilik xush bo'ldi.
1: Bu xabar tarqilgandan keyin texnik ko'p kishilar izlab keldi. 2025 yılı 2. ayda mahalle bikar turgan bir işxanını bikarlap, üstel orunduklarını tizip anlar kasıphanısı dep bibiske astı. Kasıphanda mervayit marjan tiziş rayonu, tikiş rayonu ve teyyar mesulatlarını dövleş rayonu ayrılgan bulup, işlerdimi nokul mervayit marjandın şepki tikiş ve addi kiyim keçek bizekleri köpetilgen idi. Terbiyeleş kursi kendi kendini içildi. Kesbi okutukçular en asasi üsküllerini işletişten başlayıp iş tertibini bir mü bir ügetti. Xie Chunhua teşebbüskarlık bilen anlar kasıphanısının mesul buluşunu oturup koyup karhan bilen udullaştırışkı mesul buldu. Onun kızgınlığı ahallarına tesir kıldı. Bugün kündü kasıphanda öz ara yerden bir iş normal haletki aylandı. Amangül'ün közü ötkür bulup ünç ötküzüşkü mahir. Daim başkalarına yardımmış bir noksan barlarını oğuşup bir adı. Yangçuanli'nin tecrübesi mol. Ahırda girveklerini çoğulaşkı mahir bulup hem iş köpçülük yardımlaşıp kıyın meselelerini hal kılıp bir adı.
0: Yönden hua mundaq dedi. İlgiri hemişe öy. Yönden hua mundaq dedi. İlgiri hemişe öy içiden başka iş kılalmaydıgan dek iş kılattım. Hazır iki kolumga tayınıp pul tepe vattımın. Könlüm hatırcım. Kasıp kanadı işlegen küllerimde kirimim eşipli kalmay turmuşum mu mänilik ötü vattıdı. Koşnalar arasıdaki beriş geliş mü köpeydi. Mahalli kaypiyatı mu barğansırı illiklikı toldi. Canlık işleş endisi onalarını, o ailistikilerinin ağladığın haber iliş ve pul tepişinin her şikilisiyle dâhli yert güzmezlik imkanı yedigi iyi kaldı. Şundakla, tevelik rayondaki meyip ahalilerini öyden çıkmayı turupla işgı uğruluşup çıkış yolu tepiş imkanı yedigi iyi kaldı. Amangül mundak dedi. Vakıtka aldırmışsak mı? Amevi abdubuzda kıstalmışsak mı buludu? Balalarını apırıp ekgiliş, yaşanğallarının ağladığını haber eliş aralıkı da işleyeleyimiz.
1: Donşun mehallisi partiye başya cikistin şucisi Liu Fengling mundak bildirdi. Anlar kazıpkansı mehallinin asası katlamı idaraklaş evzelike gidayınıp, ahalarının işgı uğruluşu ihtiyacını del cahit udullaştırdı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Anlavatkanlar Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Mümbet Tuprak programısı hem de dekhtanlar yezi ilgili ki yeza dekhalarla alakadar uçurlardı bu olsun.

Yakında pen teknikli arkalık küş koşuş, zemburuk, kelgüsüki yetekçilik, kılıç, şikinci nöbetlilik, yezgilik mikroorganizmlarının emeli paydalanış teknikisi muhakkimi yığını 1025 şu anki şehirde ötküsüldü. Bu kıdımkı muhakkimi yığını Vekang Biyo Kuruhi mesul bulup ötküzgen bulup, devlet içindeki Ali Mektepler, pen tetkikat oruları, sahem mutexasları, yezi ilgilikliği alaklar karakalarının vekilleri bir yer gece. Bulup, paydalık zemburuklarının ziraat süptünü öztürüş, tuprağının munbetlikini yakışlaş, çarva, öy kuşları bekiş iktidarını öztürüş, muhit bulgun işini azaytış katarlık cahitlerde yığınlık yaratıp, kolun işini çördep, baş temlik fikir almıştırış ve neticelerden ten behrman buluşunu kanat yaydırdı. Yığında Şincan Yeşil Ekologiyelik Aylanma Yezi İgilik Kespi Teknikisi de yığınlık yaratış Strategilik Birleşmesinin yupkı resmi içildi. Birleşmede 8 orun kol tutuşup hemkarlaşkan bulup, bu pen tetkikat tarihçılık işlep çıkırış, setiş, pul muameli katarlık köp sahanı öz çıkı elip, pen tetkikat tarihçılık, bakımcılık, setiş birgeleşken bütün zencirlik maslış yığınlık yaratış mekanizm berpa kılıp, yeşil aylanma yezi ilgilikini kesipleştirip, kölemleştirip terakki kıldırışını işe aşırış için hemkarlık supsi berpa kılışını maksat kılgan. Faaliyet nek meydanda Vekang Biyo Guruhi ayrım ayrım alda şiyen katnaş daşözü, tarım daşözü bilen strategilik hemkarlık gelişimi imzaladı. Şiktirep Şincan'ın yerlik paylık zemburuk baylıkını keziş, yezgilik biyo kesbi ıksaslıklarını yetiştiriş katarlık, noktuluk yönelişini çördep hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, aldım katardaki pen tetkikat neticelerinin yezgilik tarihçılık, bakımcılıkların birinci sepede emeliliği, aylınışını tezli tutu.

Yakında Tekes Nahiyelik Yezi İgilik Teknikisini Umumlaştırış Merkezi, Şincan Bozyer Özleştiriş Pelleri Akademiyesi, Şehenze Daşı İl Oblastlık Yezi İgilik Teknikisini Umumlaştırış Başbunuktedeki 5 Nobuzluk Yezi İgilik Mutakassisini, Tekes Nahiyesi'deki yazgı buğdaydın yukarı hosul eliş ülgü etizgi çoğunkur çöküp, emeli hosul eliş, hosulunu ölçeş hizmetini kanat yaydırışka alahiyyede teklif kıldı. Bu qitimki əməli hosulni ölçəşdə noqta dairidiki yuqru hosulluq buğdaylıqdın əməli elinğan hosul 4.6 mu bulub, mu 5 hosuli 756.45 kilogramqı yetib, 2025-ci yilinin oxşaş məzgildikidin 713.8 kilogramqı seliş turğanda 42.65 kilogram eşib, Osul eşiş nisbeti 5.98%-ке yetken. 100 moluk ötkelgi hocam kılış etizidin emeli yigibelin gini 119.151 mu. Mu 5-i hosuli 713.32 kilogram bulup, 2025-ci yılının okşaş mezgildikidin 701.177 kilogram gıseliş turganda 11.155 kilogram eşip, hosul eşiş nisbeti 1.165% bolgan. 1000 mu yerdeki berpa kılıngan buğdaylıktın

228 bütün 130 mu bulup, mu 5 hosoli 702 bütün 112 kilogramga yetip, 2025 yılının okşaş mezgildeki 683 bütün 144 kilogramga seliştirganda, hosoli 18 bütün 168 kilogram eşip, hosolunun eşiş nesbiti 2 bütün 73% yetken. Tekes nahiyesinin yazgı buğday hosulu da yine rekord yaratıldı. Növette Şehu Çehri kölemleştirip yetiştirgen özgüce yeni ak mor ikinci türkümde merkezlik pişip yetilip bazarğı selinişini kütüp aldı. Her kaysi caylardaki seteveliş saudigarları bəs-bəsdə işik aldığı gelip setevelip, əla süpətlik yerlik aq mor məhsulatları bazarni sicil igilip, şu cayının özgüce yezi igilik kəsbinin dəriyitsini östürüş üçün yeni kuvvet qoşdi.

Şincev Radyo Televiziye Stansı 26. yılı cemiyetin kespi oğrularına aşkar hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimitiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI, enjinerlik, radyo televiziye teknik katarlı hizmetler bilen şoğulunuşka irade bağlıgan bolsanız, Şincev Radyo Televiziye Stansı'nın Slushit'in aboçlar terminali, Slushit'in torgı diye katkılam. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizimli tişinizi kütmekte. Tizimli tiş vakti 9. ayının 4. günü geçi devamlı şudu. Katnışınızı ümit kılımız.

Radio anlıqcı dostlar. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programımızda boyu canlı dişberduk. Anlıqınınlağı rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayeler devamlıq diktinlerdi buludu.

0: Hürmetlik radio anıqçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 29. günü, Şembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu qetimki haberlerimizin asası məzmuni tövendikçe. Cungu Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığın edip, Şizan Rikaz Şehri Cilon Ayası'daki Latkışıgılık İqin Apti Xatlarının Kutkuzuş Yardan Biriş Hizmetini Tətqiq Kılıp Uğurlaştırdı. Cungu Kompartisi Merkezi Komitetinin Başucisi Xi Jinping yığınğa riyasetçilik kıldı. Xi Jinping, Nepal'nın Latkışıgılık İqin Apti'ye uçurğalıq münasuvveti bilen Nepal Zongtuğun'a Al Suraj Telegramısı yolladı. Li Chang Nepal zonlisiga al suraj telegrammasi yolladi. Yolda Chen Wu'nun jasdi Beijing'da köydirildi. Xi Jinping, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Ji, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Jing qatarliqlar Babaoshan inqilobi qurbonlar qabristonligiga berib uzatib qo'ydi. Xi Jinping davlat raisi buyruq imzoladi. Xi Jinping Qirg'iziston taratqularida imzolik maqola e'lon qildi. Li Chang, Shizan Jilong'daki xatardan kutkuzuş, yardan biriş ve ciddi işlerini bertaraf kılış hizmetine yetekçilik kıldı. Nepal'da yüz bergen tağ kelkünü de 579 adam kaza kıldı. Yine 1924 adam bilen alaq üzülüp kaldı. Emde dekhtinla haberlerimizden tepsili mezmurlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu 8-ci ayının 28-ci günü yığın açıp, Şizan Rikazi şəhəri Jilong nayisidəki latqışığılıq iqin apti xətərdən qutquzuş yardan beriş xizmətini tədqiq qılıb orınlaşdırdı. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi Xi Jinping yığınğa riyasətçilik qıldı. Yığın başlanğanda Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi, Merkezi Hərbi Komitetinin reisi Xi Jinping'nin təhlivi bilen, əməylən orundun turup, Şizan Rikazi şəhri Jilong nayisidiki latqışığılıq iqin apitide qaza qılğanlarga sükut turup təziyə bildirdi. Jığında mundaq tep körsütildi. Bu qıtım Nepal tərəpte latqışığılıq iqin apiti yüz berib, Şizan Rikazi şəhri Jilong nayisi Jilong çigra iğzida iğir talapet körüldü. Olaqı üzülüp qaldı. Apet yüz bergendin kin Partiya Merkezi Komiteti yüksek ehmiyet berdi. Başşuji Xi Jinping derhal muyum yol yoruq berip, xatardan kutkuzuş, yardan beriş ve ciddi bir tarap kılış qatarlı hizmetlerge karata eniq taleplerini otturuğu koydu. Başşuji Xi Jinping'nin havalısı bilen, Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası, Guoyin zonglisi Li Chang apet yüz bergen rayonga berip, apet kuchurgan amma ve xatardan kutkuzuş yardan beriş xadimlerini yokladı. Ulardan hal sordu. Nakh meydanda xatardan kutkuzuş yardan beriş ve ciddi bir tarap kılış hizmetine yetekçilik kıldı. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası, Guoyin'nin muavin zonglisi Zhang Guoqing nakh meydanga berip bir tarap kılışa yetekçilik kıldı. Partiya Merkezi Komitetinin küçlük rehberliği, Guoyin Hizmet Grupsinin yetekçiliği de Şizan Abdunum Rayoni, ciddi işlerge takabül turuşunu başkuruş ministerliği qatarlıq alaqıdar tarmaqlar ve otuçürüş kutkuzuş koşuni. Cungu, ennin qatarlıq kəsbi kutkuzuş yardan beriş küçleri tez hərketki geldi. Azatlıq armiya ve kurallıq saqçı kısım buyruğunu anlığan haman hərketki gelip, vaqtida nəx meydanğa yetib bardı. Xətərdən qutquzuş, yardan beriş xizməti ciddi, tərtibli qanat yedirildi. Amını uğurlaşdırış, keyinki işlərini bir tərəf qılış qatarlıq xizmətlər umum yüzlük başlandı. Jığında bunlar təkidləndi. Bu qıdımqı apət İgiz həm soğuq rayonda yüz bərdi. Cilğılar tek, hava kilimatı özgürüşcan, ətrapda yanıla nurğun muzluq, muz köller bulup, geologilik apet yoşurun xəvpi ba. Xətərdən qutquzuş, yardan beriş xizməti zor qiyinçiliqi duşkili batıdı. Alaqdar tərəflər xalqını həmidin əla biləş, ayətliqni həmidin əla biləşdə çan turub, qət'i küşlük tədbir, ilmi, yuqarı ünümlük

0: 2026 yılı 8. ayının 28. günündeki kararına asasen Lu Jiyuan Halk İşleri Ministerliği'nin ministerlik vazifesinden kaldırılsın. Li Changguan Halk İşleri Ministerliği'nin ministerliğine tayinlensin.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping Bişkek'e berip Kırgızistan'da devlet işleri ziyaretinde buluş. Hem 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıklar yığınığa katnışış aldı da, 8. ayının 28. günü Kırgızistan Muhakime Gezeti, Xabar Devlet Agentliği da, Cungu Kırgızistan münasebetinin yukarı süpetlik terakiyatı da birleşip yeni vaziyet yaratayılı mavzuluk imzalık makale ilan kıldı. Xi Jinping mundaq tep körsetti. Cungu bilen Kırgızistan çiş bilen kalpuktek yakın yakşı koşunlar. Taqdirdosh yaxshi hamrohlar. O'zaro muvaffaqiyat qozongan yaxshi do'stlar. Ikki davlatning aloqasi uzoq tarixga ega. Qadimiy Yipak yo'li ikki davlat xalqining avlodmi avlod do'stona o'tishiga guvoh bo'lgan. Diplomatik munosabat o'rnatilgandan buyon ikki taraf o'zaro hurmat qilish, qo'shnilar inoq do'stona o'tish, o'zaro o'g'inish o'rnak ilish, o'zaro manfaat yetkazish ortak payda iliş idiyesi de çan turup, özra işinişini üzlüksüz ilgiri sürüp, hemkarlıkını çonkurlaştırdı. İki tereplik münasifet, halkara vaziyetki özgürüşlerinin sınıqıdın ötüp, inak koşundarçılık, dostluktan strategilik hemrahlıkka, ondan yeni devirdeki umumizlik strategilik hemrahlıkka ötüştek tarihi halkışını işkaşırdı. 2025 yılı men Zongtong Japarov bilen Cungu Kırgızistan'ın yeni devirdeki umumizlik strategilik hemrahlık münasibetini yeni mu çoğunkırlaştırıp, koşunlar inak dostanı ötüş, ortak güllündüğen Cungu Kırgızistan takdir ortak gevcisi berpa kılışını ilgir sürüş doğrusu da muhim ortak tonu şahsılı kılıp, iki tereplik münasibetinin yeni sahipsini açtık. Biz şenç arkalık özra dost bulup, kat'i özra kollap, menpet arkalık özra sınışıp, halkı hakiki bekti yaratıp, kalip taş bulup, davamlık fikir almıştırıp, özra örnek gelip, ekaniyette özra çan turup, hayup hater, hırıslağı ortak takabül turup, işki devlet münasibetinin yeni hayati gücünü üzlüksüz urguttuk. Xi Jinping bunlarını tekitledi. Bu yıl Cungo Kompartiyesi kurulganlıqının 105 yıllıkı. Şundakla Cungo'nun 15. 5 yılının başlanış yılı. Kırgızistan 2030 yıldın burunki devlet terakiyat programısını çoğunkur yolu koyup, yeni Kırgızistan kuruluşunu bütün küçü bilen ilgir sürvatıdı. Yeni tarihi başlanış noktası da, iki taraf Cungo Kırgızistan takdir ortak gevcisi kuruluşunu puhtu olgısıl jetip, İki devlet halkıga tehim yakşı bekti yaratıp, mezkur rayon hatta dünyanın teşliği, mukumliği, güllünüşü üçün tehim zor tüyüp koşuş gerek. Koşnılar inak dostanı ötüşünü müstehkemlep, terakiyat strategisini cipsilaştırışını küçeytip, devletini idare kılış, hakimiyet yürgüzüş tecrübelerini almıştırışını çoğunkurlaştırıp, ortak terakki kılış, güllünüşünü puhtu kapaletki iyi kılışı gerek. Özra menfaat yetküzüp ortak payda ilişte çantırıp, bir belbağ bir yolunu yukarı süpette ten kuruşunu asası liniye kılıp, emeli hemkarlıkların üzlüksüz süpütünü, derecesini östürüşke türtki buluş gerek. Enenevi dostlukını davamlaştırıp, işki devletinin medeniyet, sayahat, senet, taratku, akıllar amberi, yaşlar, arxeologiya, sahiye qatarlıq cəhətlərdəki alaqa və həmkarlığını çoğunqurlaşdırıb, adimiyyət alaqısını umumizlik çıngıtıb, əl reştini tutaşdırış asasını davamlıq müstəkkəmləş gərək. Köptürəpçilikini əməliyyətli körüstüb, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatını yadro qılğan xəlqara sistema və xəlqara qanununu asas qılğan xəlqara tərtibini qətdiyi qoğdab, insaniyyət təqdiri ortaq gəvcisi ideyesini əməliyyət körüstüb, tört çoğun dünyavi təşəbbüsünü əməliyiləşdirib, teximi adil və muvafiq dünyavi idarə qılış sistemisi bərpa qılışqa türtki buluşu gərək. Xi Jinping mundaq tep görsətdi. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı qurulğan 25 yıldan buyan, özara işiniş, özara mənpət yetküzüş, baravər buluş, kengişiş, köp xil mədəniyiliki hörmət qılış, ortak terakiyatını közleştik, Şanghay royunu yitildirip ve ameliyat körüstüp, koşni devletleri bilen

Hürmetlik radyo oğuluşuyla, 2026 yıllık Dünya Maşina Adam Yığını körgazımız alıdaki Yubi Şuan körgazımız süpüsü de Nurgun Sanayet Adamsıman Maşina Adamı meşgulat kılavat attı. Ulanın işçideki bir maşina adam işki kolu bilen birli vaqtta kırım buyumları oralmalarını ayırdı. Onun herkiti ravan bulup körürmelerinin dektin tarttı. Emliyet yıllık Dünya Maşina Adam yığında bundaq mənzirini hemli yerde uçuratkılı buludu. Bu növetlik yığınga 1000'dan artıq cüngulluq ve çetelik mihman katnaştı. Dövlet işi ve sırtıdaki 300'dan artıq karxana ekologiyasını şekillendirişki paydalıq. Dünya Adam Sıman Maşina Adam Tanarket Musabiqisi'de Cungu'nun maşina adam meselatları naiti rekabet küçüge ige. Bugün günde çetel bazarlarının Cungu'nun maşina adam meselatları boğan işençisi bargan sıra açtı. Cungu meselatlarını setüyleş, nukul, iktidar, baha nispetinin yukarılığını közü tutkalıq olmasının belki Cungu meselatlarının tekimi muqim, tekimi yakış ikerlikini, teknik cahitte yenilinişinin tiz ikerlikini iskılgalıqtın boldı. Cungu Elektron İlmi Cemiyeti'nin sallıq məlumatı da körsülüşçe, Cungu Adam Sıman Maşina Adam cahitte

0: 25 yılı çıkarğan mal miqdarı dünya boyunca 90% ki yetişi. 30 yıldan artıq məhsulatının eşişi bilen adamsıman maşina adam kəsbinin egizlikini egilegen. Cungu Elektron İlmi Cemiyetinin kineş başlığı Xu Xiaolan mundaq dedi. 2026 yılı birinci pəsillik sallıq malumatı körsülüşçe, Cungu'nun adamsıman maşina adam eksporti oxşaş məzgildikidin 210% eşip, ilgar yasmışılıq eksportinin yeni nam kartısı aylangan. Yakın kıyıladın bu yan Cungu maşin adam cahitte nukul maslat eksportudun dünya kesb ekologiyasının mühim kurguçısı aylandı. Dövlet işçideki başlamcı karxanala çeteldeki yumuşak detal magnatları, pen tətqiqat aparatları ve yerli karxanla bilen birleşip yanlıq yaratış paletini kanat yaydırıp, teknik hemkarlıqı, yerlikleştirip ortak kuruşunu nukul maslat setişinin ornığı da istip, dünya maşin adam kesb zincirinin masaraqiyatını ilgir sürdü. Cungu'nun maşin adam karxanası Shindong Jiyuan'nın bultur çeteldeki kəsbinin omum zakızıda ilgilenen nisbiti 50%'ki yetip, dünyadaki nurgun pen texniki karxanlar bilen əmkarlıq ornatdı. Shindong Jiyuan karxanasının birleşme kuruğucusu Xi Yu, şirket adli halda katlıq detal bütün üskünüsünü setiple kalmay, çeteldeki sarıxıl ekologiya hemrahları bilen birleşip, mənzir dəlilləş, yerlikleştirip maslaştırışqa texim əhmiyyət bədi dedi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yakında Guangzhou ehli yasımcılığının 150 imaret modeli zakızı resmi emelileşti. Bu mesulatlar jirak okyallarını ötüp, Avustraliya'nın Sydney, Melbourne katarlıq şehirlerde makallaşıdı. Nek meydanı ilip kilingendin kin, kubikki okşaş tez sürette kuraşturulsalı boludu. Layihalab tədqiq qilib yaratish, əxli ishlab chiqarishdan jiroq okean əşya obroti. Chat eldi quraşdırışqıça, Jongo'nun modellashqan imarati bir qism dövlətlərdiki quruluş işçiləri kəmçil buluş və quruluş dəvriyligi uzun buluşdak ağırıq nöqtələrini bevasitə tügütüb, chat el bazarlarda davamlıq küçlük cəlibkarlıqı igi boldi. Meyli Angliyada 2 həftə vaqt sərf qilib, bir yaşanğınla sanatoriyasının 63 modelini nəx meydanda quraşdırış bolsun, ya ki Papua Yeni Gviniyəsində gayet zor tez yetküzülgən 84 modeldin bir mehman sarayı quraşdırış bolsun, əmisi də Cungu karxanalarının oxşaş bolmağan ehtiyac, oxşaş bolmağan əmili əhval qasasən, bədənge qarab kiyim piçişdən ibarət olaydı iqtidari canlıq namayan qılınğan. Bundaq maslaşdırış imarət sahası bilərli çəkilinib qalmaydı. Qatıq detal yasaş uçuda Cungu karxalları ən qaltıs əvrişimlikini namayan qıldı. Avropada az görüldüğün yuqarı temperatura və koni imarətlərini özgərtkili bolmaslıqdək obyektiv çəkilimi qarata, Cungu'nun aile elektri saymanları karxanaları tüşkteşiş hacetsiz hava tənşuvişini tezden bazarğı saldı. Hatta toşuş usulünü deniz transportudun Cungu Avrupa növetçi poizgı almıştırıp, vaxtı da salkıllıq yetküzdü. Yaponiyada Biyadi şirketi məxsus Yaponiya bazarı üçün layihəligən sap toxluq yenik avtomobil xeytada ölçəm yürüş musabısıdın əmili ixtidarğıca umumüzlik yerlikleşiş işqaşırıldı. Hem Cungu tokluk avtomobilinin əxli iqtidarlaşdırış əvzəlliki joğurulub, 2 həftədilə setiliş miqdarı məngdini açdı. Kubada energiya krizisi yüzbərgəndə, Cungu'nun danlıq, üşçaqlıq toksikliti tez sürətdə oran toluqlab, Şucaydiki amının mühim səpərgi çıxış quralığı aylandı. Rəqəmlik texniki cəhətdə Cungu əxli yasımıcılığı oxşaşla küçlük kuvvət qoşuş əmili gücünü namayan qıldı. Latin Amerikasında əxli hesablaş usulü səplənən Cungu yezgilik adamsız uşqusu boşluqdakı maşına adamğa aylanıb Braziliya, Meksika qatarlıq dövlətlərinin yezgilikdə tənərxini tövəllitib kirimni aşırışığı yardım bədi. Afrikada igilik tikligüçülər və diqqallar Cungu'nun mənbəni içiş çoğun modeliği tayinib, qanun höccətlərini izdəş sistemisi və yezgiligini başquruş yumşaq detalını tətqiq qilib çıxdı. Оттыр шәріқті жонғы бұлыт мұлазымет қарханылары Шоғжайының құмлық келіматы вә кәсіп түпіні өзгәртеш тәліпі қасасын, Ешіл саллық мәлімат мәркізі вә есаплаш күчі тәгілікіні ехтияжғы қарап бәрпа қылып, Сауди Әрәбістаны, Әрәб бірләшімі қалипілігі қатарлық дөйләтлерінің ақылы шәәр құрылышыға қуәт қошды. Нью-Йорк вақт гезитінің яқында елан қылған мақаласы да, ер шардығы ішлеткішілерінің іқтидары яқшы, тәнерхі төвен системіға баған сірі интелешігі әгішіп, Джонгоның рәқемлік техникісі вә алдыңқы қатардығы техникісі мәсілсіз жәліпкарлығыны намайын қылмақта дейілді. Әмәли үскінілердің алдың қатардығы техникіларғыча, Джонго қарқалдырының чәт әл базарларының ехтияжыны чонқор күзділіші вә тоғыры инкас қайтуралышының арқысыдығы мәхбей шифір зады неме? Бұның жауабы техники яңылаш, құрылышны өзләштіруш, системіні топлаштыруш вә мұқым тапшырыштың ибарет, универсал ықтыдар, жүндақла Джонгоның чонқор кәсіп системісі жоғыланмысыдың ибарет. Гуандун өлкісі Донгвен шәһәрінің Чаңэн базарыда минутыға 195 ян телефон пүтіп шығыды. 300-ні артық ядролық юрішләшкен кархана радиосы 30 километр дайырге тарқылған болып, бір запчасыны заказ қылыштын тапшырып берішкіче әң тез болғанда 2 саат кетеді. Yüksek derecede toplaşkan kesip ekologiyesi ve bütün zencirlik yürüşleştiriş iktidarı, Jongo yasımcılığını hem ken külemde ölçemleştirip işlep çıkırış, hem çebdeslik bilen inkas kaydırgan halda haslaştırıp işlep çıkırış imkaniyetiyle yıkıldı. Nurgun caylar yanıla yasıgılı bulamdı yok diyen meselini muhakim kılvatkanda, Jongo karhallarının temisi burulla kandak kılganda tekimi yakşı maslaştırış ve kançilik tez yetküzüşke merkezleşti. Bu hıl ihtiyacını tez sürette mesulatka aylandırış, andın mesulatını tez sürette yetküzüş iktidarı, Jongo'ni yerşari kesip zencirdeki özgüce mukumlaştırışka aylandırdı. Қарханының чәбдәс тәдбірі макролық ташқи сода саллық мәліматының күшлік түркісіге айланды. Джонго ясымычылығы білен ершары ехтияжының әмнәпәсліки бойылының алдыңқы ерімедікі экспорт нәтижі қағызда толық кәуділәнді. Яни электроллық детал, компьютер запчастлары қатарлық мәсулатлар ішкіханылық сан бойча ешіплі қалмастын, Бәлкі ене DT-лік батария, шамал күчі генераторла ғұрыпсы қатарлық ешіл энергияге алақыдар мәсулатлар мұ, оқшашла тез тәрәқи қылып, ер шарының сүнни әқіл, ешіл, төвен карбуллық тіп өзгәртішінің дәвір долқыныға дәл жайды ұйғылашды. Әқли иқтидарлық тәқлиди машина адам ер шарыдығы 90 нәтчі дөләт вә районға экспорт қылыныштын, 883 тоқлық Yük avtomobili bir qetimdila çət əllərgisi tapşırılışqıca, Jongo yasımıçılığı bağın siri mol məsulat matrisası arqılıq, bağın siri köp mənbəlik yərşari mənzirisigə çonqırcıqır oldu. Jongo öz ixtidarı arqılıq dünyanın ehtiyacını həl qılışqı türtkü boldu. Дәріждін ташқыры чон күлемлік базарда таулынып чыққан яңылық яртыш ықтидары бүтін кәсіп зәнжірінің йоқыр үнімлік инкасыға таянды, әм ерлікләштіріп тижарат қылыш арқылық тәң пайды іліш түгініні шәкілләндірді. Мұны бұ, Джонго ясымычылығының ер шарығы үзінішдікі мәхбей шифірі, жұндақла Джонгоның дүния білен чонқыры тұтышшының асасы.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu yıl 6. ayda Mongoliyadaki en çoğun, en ilgar paskın su bir taraf kılış eslehesi, Ulaanbaatar merkezi paskın su bir taraf kılış zavuti resmi işgirleştirildi. Bu turunun baş tercümanı buluşuptu bilen, Mongoliya devletinin hizmetçisi Orina bu mezgilde gün boyu zavut rayonundaki her kaysi sehlarga katırıp, Mongoliyanın tekniklerine eğizçi tercüm kılıp berip, bir yürüş asraş arxipini mas qadamda rətləb çıxıb, paskın sonu bir tərəf qilish zavutini ötküzüb beriş xizmətigə bütün küçü bilən atlandı. Jongo Tömür Yol 4-ci idarisi quroyi çəkli şirkiti, Jongo Ölçimi, Jongo Texnikisi arqılı qurğan bu paskın su bir tərəf qilish zavuti, Jongo bilən Mongoliyanın noxtılıq ekologiya həmkarlıq qurulışı hesablanıdı. Bu türünün egilgen yer külümü 178 min kvadrat metr bulup, 55 yakki imaret ba. Kündülük paskını su bir taraf kılış iktidarı 250 min kub metrge yetidu. Ulaanbaatar'daki mutlak köp sandaki turmuş ve sanayet gereksiz suyini bir taraf kılalaydı. Mongoliya nopsunun 20'ye yakın ahalisige mulazimet kılıdı. Zavut rayonu universal binasının 4-ci qavatidagi balkonda turib jiraq nazar salsangiz, 8 cho'ng 2 cho'kmi ko'lchak xuddi aynakdek yeyilgan bo'lib, sübsüzü ko'l suyida ko'k osmon, oq bulutlar aks etib turadi. Universal bina zalida 2 ko'rgazma taxtisi roshan selishtirma bo'ladi. Bir tarafta energiya tejaydigan, ahli iqtidorlik, oylanma qayta hosil bo'ladigan yangi suv zavodi. Yana bir tarafta ishlab chiqarish iqtidori yetarsiz, aslahalari kona zavod rayoni bor. Jongo Tömür Yol 4-ci idorasi turining mas'uli Lyu Xayyun shojay ilgari duch kelgan bo'lg'unishni tuzash qiyinchiligini o'tirg'i qo'ydi. Əsildiki Kona Zavud 20. əsrinin 60-cı illərdə qurulğan olub, 3 qıtım kengaytib qurulğan. Kündülük bir tərəf qılış yuqarı çəki oran 16 min kub metrdən 170 min kub metrgəçə idi. Şəhər nopusunun tez köpüyüşü, paskını su qoyub beriş miqdarının eşşiğə əgişib, Kona üskünlərdə qaşlı körülüb, şəhərinin tərəqiyyat ritmiğə yetişəlməy qılğan idi. Uzundan buyan çoğunqır bir tərəf qılınmağan nurğun paskını su, Ulaanbaatar'nın anı deryası, Tola deryasıga bevasta qoyup berildi. Derya suyidin yel boyu burunni etiştirdiğan gayri puraq çıxıp turudu. Bu cahette Orina çoğunqır təsiratqı ige. 10 yıl ilgiri Jongo Tömür Yol 4-ci idarisige yeni kirgende, o şirket mesul bulgan Mongoliya meyip balalarının salametligini əsligi keltürüş merkezi kuruluş türüde hizmet kılattı. Eyni çağda turuşluq cayının etrafıda daim derya yoludun kelgen sesik pırak pıraytdı. Hazır yeni zavod mukim işgirleştirildi. Etraptaki hava derya iqıllarının su süpti körnerlik yaxşılandı. Lyu Xayyun mundaq dedi. Bu paskını su bir taraf kılış zavuti pakiz su çıkarıplı kalmay, tövən karbonluk ayınlış ideyesini tarqıtışını teximi ümit kılıdı. Bunu layihaligende paskını suni bir taraf kılış, pakiz energiye, baylıqını qayta hasıl kılış, bergevdüləşken sistemi bərpa kılışqa əhmiyyət berildi. Lyu Xayyun'nın tunuşturuşça layihalash atırtı Mongoliya'nın layilatka organik maddi miqtarı yuqarı buluş alayilligi birleştirip, 4 çoğun tiptiki otları temperaturalık oksigensiz reaktorunu yürüşleştirip, layilatkılarını içtiş arqılıq patkak gazı hasıl kılıp, tok çıkırışkı işletken. İşlep çıkırışkı kiriştürülgenden kiyin Zavut rayonunun təxminen 25%-tin 30% geçe elektr layilatkılarını kızdırış sığlık energisi arqılıq öz-özünü təminleşini işgaşırıp, uzak müddetlik ticaret tənərxini zor derecede azaytkan. Paskın suni deryağı koyu etiştin süzük su deryağı kirişkice, bu türde texniki cahitki boşluk toldurulupla kalmay, yana şu caydaki ixtisaslıqlarını tərbiyeləş və öz aldığı asıraşqa yüksek əhmiyyət berildi. 2023-cü ildin

Kadirli dostlarım, avatkanala sert etsenizi programımızı. Programımızın davamıştırımızı, hem de köyünün aramalı ve hayırlı büşk namlı Mongolçı nakşını təqdim etimiz.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tianşan restisi 514 yürüş yaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütüvalsınız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetnin yaşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan tevkulada 5. evlat öyle yapa. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchen Kutsirke Tianşan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağvarınlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianşan 1. numarlıq turalgısirke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslıq aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kirek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetinin kespi uğurlarına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimli tiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekletiş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen çoğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slushitin abonçlar terminal, Slushitin torgu dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş orundaki 52 hizmet orunu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlı şedir. Katnışınızı ümit kılımız.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlı Hizmetlerle Şugulunuşki İradı Bağlıqan Bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting Abonucular Terminali. Slushiting Toruğa Dikkat Kılın. Biz tesis kılgan Cemi 29 iş oranıdaki 50 işki hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçi davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.
0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтығы зор байлық программасы.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadimi teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlık hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçla terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşır. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşebbüs kılaylı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Kaş, yani kançılık mı olmaz?
6: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
7: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
5: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
7: Ne mi yiyiniz be? Her az, balılağı ne mağaş geldiniz?
5: Ne mi etsiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
6: dikkat kıl!
5: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
0: Addi sağlamlık hareketleri.
8: Radyo anlıqçı dostlar, bu sahibimizde nemi üçün meyve yap bolğandan keyin eğizini çayqap andın gap qilish kerek degen mazmun diqqatlarda bo'ladi. Bugün köpçilikke tavsiye qiladigan sağlamlık addi hareketi meyve yap bolğandan keyin alda bilen bir yutum su içip ağzını çayqap andın gap qilish. Bolup mu alma, neşbüt, şaptol qatarlıq meyve kislatası bar meyvelerini yegende tekim uşundak qilish. Meyve kislatası çişinin sırtkı yüzüdeki çiş emmal maddesini vaqtınçı yumuştudu. Meyveni yap bulupla dərhal küçəp çaynağanda, yaki gəp kılganda çiş təkrara sürkəlse asalla uşaq kubraşını gəltürüp çıxırdı. Uzaq vaqt yığılıp qalsa çişinin səzgürlükü və çişlişiş yüzü nepizləp ketudu. ایغز چایقاش میوه کسلاتاسنن قویقلقنا سوسلاشتروب ایغز بوشتقدیکی پی ایچ قیمتنی تیزدن نیترالاشتروب چش ایمال مادسنی یومش چش مزگلده آرتوچه افراشتن ساقلایدو. ان آخر قبر چاینام میوهنی یپ بولغاندین کیین بر یوتوم سو بلن چکی منزن ارکتلندروب ایغز بوشتقنا چایقاب آندن تکروب چقریویتمز. ان یقسی 15 منوت ساقلاب آندن چش جوتگلاش کرک. چونکی کسلاتالیق یمکلیکلرنی یپ بولغاندا چش ایمال ماددسی یومشاب کتیدو. درحال چش جوتگلاش اکسچه اوپراشنی کوچایتیویتیدو. بوگون میوه یپ بولغاندن کیین اول ایغزیڭیزنی چایقاب آندن گپ قیلسیڭیز چیشیڭیزنیڭ سیرتقی یوزیدیکی قوغداش قاویتینی میوه کسلاتاسی آستا آستا یوقوتالمایدو.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo yanlıqıcılar, güzel naqşı müzikleri bilen dil tarığınızını çekip, acayip mong dünyasıgı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yanı siz üçün hizmetli boludu. Mən Hırıya Sətçi Həmidə qıyım. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınlarda boludu gini, vətən mikri yürəkdə namlıq naqşa. Yaqdırıp anlıqaysılar.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programısına alışılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Sulu Şirtin abonuncular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde tor bihaterliki ve uçurlaştırış karxanlarının yukarı süpetlik terakkatını ilgiri sürüş hareket planı 2026 yılıdın 2030 yılıgıça besip tarqıtıldı. Şinjan hükümet kaidesi çıkırıp, meteorologiyelik apetin müdafiyelenişteki nuhtuluk orullarının bihaterlik klapanını çıngıttı diyen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde Adem işletkücü orun emgekçige emgek toktamını bikar kılış uxturuşunu yetküzgenliyinkin bir taraf yeni valsa bikar kılış kararı özlükidin bikar bolamdu diyen dilo misalini sözlep birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb biri səhifimizdə Alatov şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi macrani səvrçallıq bilən mürəssə qılıb, karxananın qiyinçiliqini həl qılışıqı yardan verib, əməli ünüm hasıl qıldı digən məzmun diqqətinadı buludu. Əmdə diqqətinla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
1: Qanun xəbərləri
2: Yakında Merkezi Komitet Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Karxanlarının yukarı süpetlik terakkatını ilgiri sürüş hareket planı 2026 yılıdın 2030 yılı cani besip tarqıtıp Partiya Merkezi Komitetinin Tor Küçlük Devleti Kuruluşu ve 15. 5 yıllık yirik plan mezgeledeki Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Hizmetiki alakadar orlaştırmalarını çonkır ızcılaştırıp Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Uçurlaştırış karxanlarının yukarı süpetlik terakkatını ilgiri sürdü. Planda mundaq otturgu koyuldu. Tor bihaterliki ve uçurlaştırış teknikisini yadroluk hareketlendirgüç güç. Tor bihaterliki ve uçurlaştırışını asaslık kesip kılgan tor bihaterliki ve uçurlaştırış karxanları tor küçlük devleti kuruştaki mühim güç bulup, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetildiriş ve ravajlandırış. Halkara rıqabet gücünün müstehkemleşte açkuşluk rol oynaydı. Planda rıqbetlendiriş, kollaş bilen, kiliplaştırıp terakki kıldırışını tən yolgu koyuş. Siyaset arqılıq yetekleş bilen, kanun bu içi başkuruşunu tən tutuş. İqtisadi ünüm bilen, ictimai ünümge tən əhmiyet biriş hizmet prinsipi de çıntırılıp, 7 türlük hareket, 21 türlük tedbirini aydınlaştırdı. 1. Karxanalarını yetiştiriş mülazimet hareketi de əla süpetlik tor bihaterliki ve uçurlaştırış karxanlarını yetiştiriş mülazimet mexanizmini ornutup ve mükemmelleştirip, ekologiya yetekçi tipideki, kəsb yetekçi tipideki, yukarı özp yetenek,

0: Dıgan yenilik yaratış tipindeki üç türdeki karhalağı karata türgü ayırıp tedbir yürgüzüp yetiştiriş mulazimetini kanat yaydırış gerek. İkinci, yenilik yaratış iktidarını östürüş hareketi de açkuşluk, yadırılık teknikalarda ötkeligi hücum kılışını küçüğe etiş, karhanaların yenilik yaratıştaki asası gevdelik oranını küçüğe etiş, pen teknikin neticelerini aylandırıp kolunuşku türtkü buluş gerek. Üçüncü, kesb derecesini östürüşke küç koşuş hareketi de yasımıçılıkını rakamlaştırıp tipini özgertiş, rakamlık yezi kent kuruluşu, rakamlık istimalının süpütünü östürüp derecesini aşırışke küç koşup, karhanaların yeşil töven karbolluk terakkatıga hakiki türtkü buluş gerek. Törtüncü, çet el bazırını kengaytiş hareketi de karhanaların tertiplik sırtkı çıkışı, karhanaların çet elge çıkış mulazimet sistemisi berpa kılışını kollaş gerek. Beşinci, bir hatar tertiplik terakki kılış hareketi de bir hatarlık töven çekini çığın saklap, tertipsiz rekabetinin aldığını ilip, tor kanunçılık kuruluşunu küçeytiş gerek. Altıncı, ticaret soğudu muhitini elalaştırış hareketi de adil rekabetleşidigan bazar muhiti berpa kılıp, ticaret soğudu tor muhitini elalaştırış gerek. Yetinci, tarakkat amillerge kapalet kılış hareketi de pul muamele cihetin kollaş, sallık malumat kapaleti ıhtısaslıkla terikini küçeytiş gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Yakında Avtonom rayonluk 14-nji nöwetlik halqa hökümetiniň daimi ýygnynda Şinjan Uyghur Avtonom rayonynyň meteorologiýalyk apatynyň aldyny eleşdiki nuqtalyk orlanyň meteorologiýa bexatarlygyny başgaryş çaresi garap çykylyp maqullandy. 10-njy aýynyň 1-nji günüden başlap resmi ýolga goýuldy. Bu Şinjan çykargan meteorologiýalyk apatdan müdafiýelenişdiki nuqtalyk orunlarga qaratylgan tunji hökümet kaydısı bolup meteorologiýalyk apatdan müdafiýelenişdiki nuqtalyk orunlarynyň bexatarlyk klapanyny çyňytyşyny maksat kılgan. Atınım raylık meteorologiýa idaresi kanun nizam başkarmasının başlygy şöje tanıştırıp mynak dedi. İlgiri kaysı orunla nuqtalyk orunga täbe kim bekitidi? Nuqtalyk orunla nemi kılışı gerek degen meselede izcil eniq meşgulat asası kemçiliydi. Çağrıda mundaq aydınlaştırıldı. Nahiye, şehir, rayondaki alakadar tarmakla şu derecelik meteorologiya mesul aparatı bilen birlikte tizimlik tüzüp, mutahassislerin bahalışının ötken ya ki bivastik kırgüzgenlinkin şu derecelik halk hükümetinin tekşürüp bekitişi yollaydı. Hem de cemiyetki ilan kılıdı. Tizimlik callık baş kuruludu. Az digen de 2 yılda bir kıtım yenilinildi. Çağrıda mundak oturgu koyuldu. 3 yıldan artık apet karakterlik meteorologiyaga bek sezgür orla, ilgiri meteorologiyalik apet sebebidin adem ölgen yaralanan ya ki mal mülük bir kadar zor ziyanı uçurgan orla. Şunakla may ıskılati, gaz ıskılati katarlık asan yanıdıgan, asan partlaydıgan boyumlarını işlep çıkardıgan orla nuhtuluk orun kılıp bekitilişi gerek. Mektep, doktorhana, ayrıdurum katarlık adem toplaşkan cayla ve su, tok, yakılgı gaz katarlık devlet ilgiliki ve halk turmuşuğu zor təsir körüstüdüğün orullarını nuhtuluk orun kılıp bekitişki boludu. Nuqtalyk orunlarının asaslık mesulleri meteorologiyalik apetin müdafiyelenişteki birinci mesul kişi boludu. Çağrıda nuqtalyk orunlarının meteorologiyalik apetke ciddi takabül turuş layihasını tüzüp ve mükemmelleştirip, müdafiyelenilgan nuqtalyk orunlarını bekitip, bexatarlık belgesi orunutup, karellik tekşürüş ve yoşurun hepni retke turguzup tekşürüşünü kanat yaydırıp, apet yüz bergenliğinkin apet ehvalini vaxtıda yığıp yollaş talep kılındı. Meteorologiyalik apetin aldığın signal veriş uçurunun küçüki ilgi mudutu da nuqtalyk orunla əsahalarını müstehkemleş, xatarlık tok mənbəsini üzüv etiş, xatarlık məşğulatını tok tutuş, ciddi tarqaqlaştırış qatarlıq tədbirlərinin qolunuşu, zörür tepilğanda 5-ni tok tutuş tədbirinin qolunub, talapet və malmülük zeynini ən zor çəkdə azaydışı gerek. Şunun bilen bilen meteorologiyaga mesul aparatlar nuqtalyk orunla uçur ambarı kurup aldın signal beriş uçuru, apet ehvali uçurunu öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırışını əməlgə aşırıdı. Həm də ciddi işlağı taqabıl turuş maniveri, coşurun xəbni rədki turuqızıb təkşürüş qatarlıqlağı yetəkçilik qılıdı. Nahiyyə dərcilikdən yuqırıq həlq hökumətləri məxsus təkşürüş ya ki arılab təkşürüşki təşkilləb, tüzütüşki həydəkçilik qılıdı. Çağırdı yenə nuxtuluq orulanın xaslaşqan meteorologiya mülazimiyyəti qılışıqı ilham verildi. Şöcə mundaq dedi. Çare, meteorologiyalik apetinin nuhtuluk orlağı keltirdiğin zeyniden ünlülük saklanıp ve onu azaytıp, Şincan'ın iqtisat, cemiyet işlerinin yukarı süpetlik terakkatini puhta meteorologiya bihaterliki kapalıtı bilen teminleydi.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
0: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kəsbi orlağı aşkarı hizmetçi xadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluq, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI injinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetler bilen şuğulunuşki irada bağlıqan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının slushitin abonucular terminali, slushitin toruğa dikkat kılın. Biz təsis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 xizmet oranı sizden tızımlı dışınızı kütmekte. Tızımlı dış vaxtı 9 ayının 4 günü geçi davamlaşıdı. Qatnışınızı ümit qılımız.
1: Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Adam işletkiçi orun engekçiye emgek toktamını bekar kılış uxtırışını yetküzgenden kin yeni valsa, bekar kılış kararı özlük edin bekar bolamdı. Yakında Qaramay şehri orqu orayılıq, Halk Sot Mahkemesi bir dilo misalı arqılıq bunuğa eniq cevap verdi. Bu dilo misalıqa birlikte dikkat kılaylı. 2014 yılı 8. ayda Van Ekes Qaramay şehri Orqu rayonundaki A şirketinin boğaltırı bulup, emeliyette A şirket 60% peyni kontrol kılıdığan bir şirketinin maliye hizmetine mesul bulgan. 2021 yılı 4. ayda bir şirket ticaret hukukunu ötküzüp bergeçke Van Ekes A şirket bilen kengişip emgek toktamını bekar kılgan. Əsidiki orun iqtisadi toluqlumu pulu bərmigən. Keyin Van Ekes bivasitə 5 şirkətə kirib, davamlıq maliyyə xizməti bilən şüğullanğan, həm də əmgək toxtamı imzalığan. 2025-ci il 5-ci ayda karxana islahatının ehtiyacı tüpəylidin, 5 şirkət Van Ekesini karxana halqıb C şirkətə tənşi məhcib olğan. İş haqqı təminatı özgərmigən. Van Ekes karxana atlab iş orununu tənşəşini rədd qılğan. 2025 yılı 5. ayının 26. günü bir şirket Van Ekes'ke emgek toktamını bekar kılış uxturuşunu yetküzüp, 2025 yılı 6. ayının 26. günü iki tarafının emgek münasibetini bekar kılıdığalıkını aydınlaştırgan. Bekar kılış müddeti toşuştun ilgiri, 2025 yılı 6. ayının 19. günü bir şirket ayrım iş ornını tənşeş uxturuşu tarqıtıp, Şirketinin içki kısmında iş oranını tənşeşki özgertişini oturgu koyup, ilgirki bekar kılış kararını öz aldığı bekar kılmakçı bulgan. Van Ekes bunu itiraf kılmagan, hem de 2025 yılı 6. ayının 25. günü hizmetten ayrılgan. İşten keyin iki taraf iqtisadi toluqlama, dem almagan yıllık demeliş maaşı, ismini koşup işleş haqqı qatarlıqla üstüde talaş tartış kılgan. Van Ekes kesim kılış neticesiz bolgan ninkin 2025 yılı 9. ayda Orqu raylıq Halk Sot Mahkemesi'ye dava kılıp, emgek münasibetini bekar kılışını muayyelleştirişini, bir şirketin bekar kılış ispatı çıkırıp berişini, hem de 2014 yılı tunca kıtım hizmetki kırgendim başlap, hizmet stajini udu hesaplap, tölem berişini talep kılgan. Bir şirket bolsa, Keyinki iş ornını tənşeş uxturuşu əməliyyətdə bekar kılış hərkətinin bekar kılınışı. İki tərəbdən əmgək münasibeti bekar kılınmıdı dəb qarğan. İki tərəbdən pikiri oxşaş bulmasa, Halk Sot Məhkəmesi qandaq bekşidudu. Orqu raylıq Halk Sot Məhkəmesi bu diloğa sot açqan ninkin mundaq dəb qarğan. Əmgək toxtamını bekar kılış hukuku şəkiliniş hukukuqı təvə. Bekar kılış uxturuşu bir tarafının maksat ihbarısı bulup, emgekçiye yetküzülse derhal kanuni küçke ege boludu. Bekar kılış uxturuşu küçke ege bolğandan kiyin, adam işletkici oranının emgekçinin makulluğunu almay turup, emgek münasibetini öz aldığı bekar kılış, öz aldığı əsligi keltürüş hukuku bulmaydı. Bu diloda bir şirketinin iş oranını tənşeş uxturuşu bekar kılış uxturuşu din kiyin yetküzülgen. Onun üstüge emgekçinin itiraf kılışıgı erişmigen, bekar kılış küçünü hazırlamagan, iki tarafının emgek münasibeti kanun boyunca 2025 yılı 6. ayının 26. günü bekar kılıngan. Bekar kılış karakteri ve toluqlamı beriş, yıl çeki doğrusu da sot mahkemesi bu kıtımkı bekar kılış karxananın içki kısmındaki objektif ahvalda özgürüş bolğanlıktan kelip çıkan, səvərlik, ötküzmeslik, karakterlik iştin boş dışkı kırıdı. Kanunlu xilap halda bekar kılışını şekillendirmeydi. Lekin adam işletkici orun kanun boyunca iqtisadi toluqlumu pulu berişi kerek deb bekitti. Van Ekes özünün sebebidin anı balık harxanıla arasıda yötkülüp yürgen. Əslideki orunun iqtisadi toluqlumu bermigen. Onun hizmet stajı 2014 yılı A şirketke kirgendim başlap o da koşp hesaplanışı kerek. Birinci sot kılıkçı sot mahkemesi iki tarafının emgek münasibetinin bekar kılınğanlığını muayyelleştirip, bir şirketini bekar kılış ispatı çıkırıp berişke hem de iqtisadi toluqlumu pulu dem almagan yıllık dem eliş maaşı, ismini koşup işleş haqqı qatarlıqla bulup cemi 290 mın yanın köperek beriş toğrusunu hüküm çıkargan. Bir şirket kayıl bulmayın, narazılık erzi sunugan. İkinci sot kılıkçı sot mahkemesi narazılık erzini red kılıp əsli hükümünü küçke iyi kılgan. Hazır bu hüküm küçke iyi boldu. Bu dialogu birleştirip sotçı mundaq əskertti. Emgek toxtamını bikar kılış kaidesi kanunda belgelengen. İhtiyatçan bulup, adem işletkici oran bikar kılış uxturuşunu yetküzgenliyken, bir taraftan yeni iş oranını tənşeş oranlaştırışı bilen küçke iyi bolgan bikar kılış hareketini halganca inkar kılışkı bulmaydı. Karxana

0: tuzilmasini o'zgartish, ish o'rnini tengshash, odam ishlatishini tengshash jarayonida qonun belgilama bo'yicha kadrlarni bartaraf qilish qarori chiqarib, odam ishlatish harakatini ehtiyotchanlik bilan qalablashtirishi kerak. Emgekçi emgek munosabati talash tortishiga uchraganda hujjat aloqa xotirasini saqlab qo'yishga diqqat qilib, qonunlik yo'l orqali o'zining emgek huquq manfaatini qo'g'dishi kerak. Programının torda hem Türkçe buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizin bu məsləhət soraydığın kanun məsələriniz bolsa, solution abonuçlar terminalını çürüp, programında hem Türkçe bulup söz kaldırsınız boludu. Programının texnik köp isil məzmunları solution abonuçlar terminalıda.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Hua Chengfei 23 yillik koni yerlik karxona Konfuyan şirketining mahsuloti. Öpke bedendeki hava aylandırdığı muhim aza. Öpkeni yaxshi asırsanız, nefsiniz, ravan, teniniz sağlam boludu. Bu mahsulotqa hem dora hem yemek kılındığı material ham eşya kılındığan. Konfuyan şirketining Fupinzi, Wei Changkang, Jinmojin, Hua Chengfei, Ademgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijinlinji, Gülsamsaq, Yavuchilan Urqi, Anjie, Yigan, Diki Kalsi qatarlıq mahsulotları xeridarlarning itiraf qilishiga erişti. Xushxabar, Konfuyan şirketining sağlamlıq yetekçisi Fatima Muallimning 100 turani maslahat berish faoliyati boshlandi. 8-janing 30-inchi kuni Xotan shahri Yeng Lop bekatining udildagi 567-nji nomer Konfuyan maslahatlarini maxsus etish do'konida maslahat berildi. Do'kon kirgan xaridorlar talay chambirga aylantirish faoliyatiga qatnashib, kutilmagan xushallikka erishaladi. Ba'zi mahsulotlardan birini sotib olsa, biri sovg'a qilindi. Xinjiangdagi Konfuyan maslahatlarini maxsus etish do'konida 8-janing 24-inchi kundan 31-inchi kunigacha mahsulot sotib olsa, sovg'a qilish faoliyati o'tkazildi. Telefon nomeri 400-666-1185. 400-666-1185. Hua Chengfei 23 yillik koni yerlik karxona Konfuyan şirketining mahsuloti. Öpke bedendeki hava aylandırdığı muhim aza. Öpkeni yaxshi asırsanız, nefsiniz, ravan, teniniz sağlam boludu. Bu mahsulotqa hem dora hem yemek kılındığı material ham eşya kılınğan. Konfuyan şirketining Fupinzi, Wei Changkang, Jinmojin, Hua Chengfei, Ademgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijinlinji, Gülsamsaq, Yavuchilan Urqi, Anjie, Yigan, Diki Kalsi qatarlıq mahsulotları xeridorlarning itiraf qilishiga erişti. Xushxabar, Konfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatima Muallimning 100 turani maslahat berish faoliyati başlandı. 8-janing 30-inchi kuni Xotan shahri Yeng Lop bekatining udildagi 567-nji nomer Konfuyan maslahatlarini maxsus etish do'konida maslahat berildi. Do'kon kirgan xaridorlar talay chambirga aylantirish faoliyatiga qatnashib, kutilmagan xushallikka erishaladi. Ba'zi mahsulotlardan birini sotib olsa, biri sovg'a qilindi. Xinjiangdagi Konfuyan maslahatlarini maxsus etish do'konida 8-janing 24-inchi kundan 31-inchi kunigacha mahsulot sotib olsa, sovg'a qilish faoliyati o'tkazildi. Telefon nomeri 400-666-11 85 400-666-1185. Hua Chengfei 23 yillik koni yerlik karxona Konfuyan şirketining mahsuloti. Öpke bedendeki hava aylantırdığı muhim aza. Öpkeni yaxshi asırsanız, nefsiniz, ravan, teniniz sağlam boludu. Bu mahsulotqa hem dora hem yemek kılındığı material ham eşya kılınğan. Konfuyan şirketining Fupinzi, Wei Changkang, Jinmojin, Hua Chengfei, Ademgiya Zepa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijinlinji, Gülsamsaq, Yavuchilan Urqi, Anjie, Yigan, Diki Kalsi qatarlıq mahsulotları xaridorlarning itiraf qilishiga erişti. Xushxabar, Konfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatima Muallimning 100 turani maslahat berish faoliyati başlandı. 8-janing 30-inchi kuni Xotan shahri Yeng Lop bekatining udildagi 567-nji nomer Konfuyan maslahatlarini maxsus etish do'konida maslahat berildi. Do'kon kirgan xaridorlar talay chambirga aylantirish faoliyatiga qatnashib, kutilmagan xushallikka erishaladi. Ba'zi mahsulotlardan birini sotib olsa, biri sovg'a qilindi. Xinjiangdagi Konfuyan maslahatlarini maxsus etish do'konida 8-janing 24-inchi kundan 31-inchi kunigacha mahsulot sotib olsa, sovg'a qilish faoliyati o'tkazildi. Telefon nomeri 400-666-1185 400-666-1185
3: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianşan Restisi'de 514 yürüş yaşamettik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda doz bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemiyetinin yaşamettik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16. Bir xerish yarmu köp pulga yaraydigan Ürümçi Longchen kutsiriki Tianshan 1-nji nomerli turalgusi tabiati boysunib 10 milliondan ortiq mablag' sinib barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal. Versal sarayining manzirasidan o'rnak olingan Tianshan 1-nji nomerli turalgusiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusliq oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ochsangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Ultra rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991556449 0991556449 Xinjiang Yuehao Uyjai Chek Shirkitining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2024 651 00125

0: Çil ve ticeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elap alaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjang Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlık Hizmetler bilen şuğulunuşki irada bağlıgan bolsunuz. Şinjang Radyo Televiziya Stansının Slow Shooting abonuçla terminali, Slow Shooting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programısını anlayışlarına karşılığımız. Ben Ferhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki mezmunlar da alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlilerki nezer sahibimizde Konu Şehir Nahiyyası'nın Muş yezisi Mın Yol kentideki bir sözük bulak yezi kentlerini ozuklandırdı. Ürümçi şehri Midon rayonu Diban Kocisi, Donşın mahallesi, Anılar Kasıphanesi mahalledeki ahalilerinin aile stikilerinin ağladığını haber eliş ve kirimini aşırışının her şikilisiyle dâhli yetküzmedi degen mezmunlarını dekidinler hızlanımız.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Guman ayısı Duva Bazırı'daki bakmıcı Mehmet Yusuf Abdicilil göç kalısı bakmışlıklarından şoğullanıp beydi degen mezmun dekidinleri buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehkallarga alakadar fıçırlar sahibimizde Tekes nahiyyası da yazgı buğdayının mubeşi hosulu da yana rekord yartıldığı kadarlık fıçırlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçlak. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yığın taratku sılu şitin abonçlar terimini aldı mazgıdamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anıgıl buludu. Hem de dehkallar programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Radio amğuçlar gülünüp atqan iz kentlərge nəzər səyibimizin dalmaşdırmız. Əmdi Bürümçəri Meydan rayonu Divan köçəsi Doğuşun məhəlləsindəki Anlar kasıbxanasını ekskursiya qılmız. Kasıbxanaya kirgənimizdə çıraq nuru uzun üstəlini yürütüb turat. Üstəldə rəngli mərvayit, marjan, qaz yağlıq və yerim tayyar şəpkilər yeyilib turat. 58 yaşlıq Yuan Dan Hua derizi yendiki orunda oltırıp, on kolunda yığınını sol kolunda bir alran marjanı çıngı sıkıp, yipini ötküzüp, tügüp, mervayit marjanı gaz yağlıktan gerbekege mokumlaştırıp atattı.
2: Üstelinin otulada Amangül Tursun mu okşasla barmaklarını egiz götürdü. O özüge bölüngen işini işlep bolğandan keyin yana kolunu sozup, yenideki Yuan Dan Hua'a yardımlaşıp, Çüşüp qalğan bir nəçital mərvayit marjanını ötküzüşüp bərdik. İşkaylan külki çaqçaq qılğac ciddi işləp, çüştün burunqi vaqıt nağaydı tezli ötüp gətdi.
1: Bu anlar kasıbxanasında ən köp uçuraydıqan bir körünüş. On nəçi adam cimcid olturup işləyidu. Andısanda bir nəçi eğiz pikir almaşdurdu. Amma qoludiki iş toxtumaydı. Anlar kasıbxanası kurulgan işki jildin bu yan 68 ay ile işki aldıdıla kol hönürge tayını pul depip, umumi kirimini 230 bin yuvenge yetküzdi.
2: Bundaq ehvalni işki yıl ilgiri ahalilerinin hiç kaysisi uylaşkı cüret kılalmaydı. Aynı çağda kent ahalisi, Yangchuan Lin'nin kesme çöp dokunanın sodisi yakşı idi. Lekin kaynanası ağırıp gelip karaydıgan adam bulmağaçka o dokanını takaşkı mecbur boldi. Qaynanısının kesellik əhvalı muqimlaşqandın kiyin, o sırtqı çıxıp bir nəç qeytim xizmət izləb baxdı. Talla bazardaki mal rətləşqə adamları ismini almışıdı. Aşqanlarda tamaq etişki yardımləsə, adam ayrılısı bulmaydı. Bu xizmətlərinin həmmisi vaqtqı bağlanıp qalıdığan bolğaçqa, onunqa taza maz gəlməkdi. Çünki o ailəstikilərgə tamaq etib beriş, qaynanısıqa həmraq bulub, Qayt təkşürtüş işlərini keçik duruşki bolmaydı. Şunun bilən o, xizmət izləş təlibini məhəlləgə inqas qıldı.
1: Doğuşun məhəlləsi rədki turğuzub təkşürgəndinkin təvəlik rayonda Yangchuan Lingi oxşaş nurğun ahalının barlıqını bildi. 2024-cü ili 5-ci ayda Doğuşun məhəlləsi kiyim keçək pişiqlaydıqan bir karxan bilən alaqlaşdı. İş mürəkkəb əməz. Qaz yağlıq, baş kiyim, təyyar kiyimlərgə qoldu mərvayit ötküzüb zinnətləyidğən iş idi. Texniki təlifi yuqur əməz bulub, ən çox artıqçılıq materiallarını üyəgə elib getib tikkil buladdı. İşini orunda bolğandın kiyin məhəllə bir tutaş yığbaladdı.
2: Şu yeri 6-cı ayda birinci qararlıq kursu etçildi. Karxana əvvətkən oqutqçılar mərvayit marjanını ötküzüş, çəkiş, bezəş, Çetiş qatarlıq iş tərtiblərini ahalilərgə qol-muqol öyqətdi. Ahalilər arasında onalar mı, meyiblər mı bar idi? Bunlarının işçidə Xie Chunhua ən tez öyqəndi. O, işki balının anısı. Onun vaxtı ətdigəndən başlap keçkicə balıları üçün sərib qılınıdığan bulub, pəqət çüştün burun saat 10 yerimdən 12 yerim qıcə, çüştün kiyin saat 3-dən 5 kiçə bolğan vaxt aralıqı onunqa mənsub idi. Elgiri o yan telefon oynap kün ötküzetti. Mazır kılıdığan işi bar boldi. Yana o el xıracıdının ötlüsünden çıkalaydıgan boldi. Xie Chunhua külüp durup bundaq dedi. Dəslipide yaxşı ötküzelmedim. Yip daim çigilip qaladdi. Keyin asta asta kılalaydıgan boldum. Tayyar bolgan məhsulatlar karxanağa tapşırılıp, layaqatlik bolgandan keyin işaqqi nahayeti tezla ahallilərgi tarqıtıp berildi. Ən köp bolğanda bir ayda 1800 yuan, ən az bolğandı mı 700-800 yuan kirim qılıdığan boldı. Gərçə pul anç köp bolmasa mı, lekin işik aldıdıla pul tapalığanlıqıdın köpçilik xuş boldı.
1: Bu xəbər tarqılğandan kiyin texniki köp kişilər izləp gəldi. 2025 yılı ikinci ayda mahalli bekar turgan bir işxanını bekarlap, üstel orunduklarını tizip anlar kasıpkanısı dep bibiske astık. Kasıpkanda mervayit marjan tiziş rayonu, tikiş rayonu ve teyyar meslatlarını dövleş rayonu ayrılgan bulup, işlerdimi nokul mervayit marjandın şepki tikiş ve addi kim keçek bizekleri köpetilgen idi. Terbiyeleş kursi kendi kendine içildi. Kesbi okutuşlar en asasi üsküllerini işletişten başlayıp iş tertibini bir mü bir ügetti. Şiye çün hua teşebbüskarlık bilen anlar kasıpkansının mesul buluşunu oturup koyup karhan bilen udullaştırışkı mesul boldi. Onun kızgılıkı ahallarına tesir kıldı. Bugün kündü kasıpkanda öz ara yerden bir iş normal haletke aylandı. Amangül'ün közü ötkür bulup ünç ötküzüşkü mahir. Daim başkalarına yardımmış bir noksan barlarını oğuşup birudu. Yang Çuvenli'nin tecrübesi mol, ahırda girveklerini çoğul aşkı mahir bulup, hemiş köpçülükü yardımlaşıp kıyın meselelerini hal kılıp birudu.
2: Yönden hua mundak dedi. İlgiri hemişe öy işçiden başka iş kılalmaydıgan da kis kılattım. Hazır işki kolumga tayinip pul tepe vattımın. Könlüm hatırcım. Kasıp kanadı işleyen küllerimde kırımım eşiple kalmay, turmuşum mu mənilik ötü vatıdı. Koşnalar arasıdaki bir iş geliş mi köpeydi. Mahallik kaybiyatı mı barğansırı illiklikı toldi. Canlık işleş endisi onalarını, o ailistikilerinin ağladığını haber iliş ve pul tepişinin her şikilisiyle dâhli yetküzmezlik imkaniyetigi iyi kaldı. Şundakla, Tevelik rayondaki meyip ahalilerini öyden çıkmayı turupla işgı uğrulaşıp çıkış yolu tepiş imkaniyetigi iyi kaldı. Amangül mundak dedi. Vakıtka aldırmışsak mı? Amevi abdubuzda kısıtlanmışsak mı buludu? Balalarını apırıp ekiliş, yaşanğalarının ağladığını haber eliş aralıkı da işleyeleyimiz.
1: Donşun mehallisi partiye başyacı ikisinin şucisi Liu Fengling mundak bildirdi. Anlar kasıpkansı mehallinin asası katlamı idaraklayış əbzəlikə gidayınıb, ahalarının ışıqı uğruluşuş ihtiyacını dəl cahid udullaşdırdı.

yer belgisi orından öy setiliş cemetnin şerbi. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan rastısıda 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orından kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pəvkulada 5. evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirikli'nin yeni öyne aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchenkot sirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyon...

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 2026 yılı cemiyetin kespi oğrularına aşkar hizmet kadim teklif kıladı. Hazır tizimli tiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekliş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen çoğulmuşlu irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansiyası'nın Slushiting abonçlar terminal. Slushiting torgu dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizim itişinizi kütmekte. Tizim itiş vakti 9. ayının 4. günü gece devam etmiştir. Katnişinizi ümit kılınız.

0: Erip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı kılın.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Gümün ayısının dua bazırı dök kentede göç kalısı bakmacılık mahiri Mehmet Yusuf Abdicilil Tilgı ilinse şu caydaki kent ahalarının hemisi ağızı ağızı tekmeyi mahtişildi. 2018 yılı Yez kent göç kalısı bakmacılık kespege atlangandan bu yan. O Yez'de yıl startıp, ketir kınıp tatkıyıp kılıp, külemini puhtı kademlerini kinaytıp, 7 yıl çoğun tücbülep işleş arkalık. Bugün künde bakmacılık meydanında bir kılvatkan göç kalısı 300'den köprek yitip, yıllık mukum sapkirme 150 bin yuandan açtı. İlmi bakmacılıkı tayinip kırımını aşırıp, bir iştek özgücü yolunu içip, şu caydaki yezken kesip terakiyatıdaki ülgülük ailege aylandı. Bugünkü kalıs bir iş mahirleri sahipimizde gümünaya dua bazırdık Mehmet Yusuf'tan bakmacılık meydanını körüp gelmiz.
2: Mehmet Yusuf'un ölçemleşken bakmacılık meydanına girgende umumi muhiti pakız, retlik, orullaştırılışı kilitlaşkan tertiplik idi. Meydanda rayonga ayırıp inçkileştirip bekiş yolu koyulgan bulup, semiz temen semental kalınları, temen kotazlar türge ayırıp eğildi bir kılvat attı. Yemkeşek zapısı yeterlik, bakmacılık eslihaları toluk idi. Bir netçi işçi, öz mesuliyetini ada kılıp yem beriş, eğilini tazılaş, bekiş, başkuruş, perviş kılış katarlık hizmetlerini tertiplik kanat yaydırıp atattı. Nah meydanda aldıraş, tertiplik işlep çıkırış menzirsi namayan bolgan idi.
1: Bakmıçılık meydanda asaslıkı işik çoğun ayla süpetlik göç kalısı nesil bar bulup, bazarının köpkili ihtiyacıga mas kilodu. Bunun için de simintalı kalısı, göç kalısı güçü bilen sütten tan paydalanış evzeliki iyi. Üsp yetiliş devri kıska, yığıldın çıkırılış, sürit tez, göç çıkış nispeti yukarı bulup, meydandaki yadırılık bir kılgan nesil hesaplandı. Kotaz'nın maslış çalık küçlük, yirik yemkeşek çıdamlık, güç için yumuşak süpüti yakşı. Bazarda yakşı bahağı yeri.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Anlavatkırınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbe Tıprak programısı hem de deyiktiğinle yezi ilgili ki yeza deyikallarla alakadar uçurlardı bu olsun.

Yakında pen texniki arqlıq küş qoşuş, zəmbruq, kəlgüsüki yetəkçilik qılış, şikinçin övətlik, yezigilik mikroorganizmlarının əmili paydalış texnikisi muhakkimi jığını 1025-ci Şuanxı şəhərdə ötküsüldü. Bu qıdımqı muhakkimi jığını Vekang Bio Guruhi məsul bulub ötküzgən bulub, dövlətçilik ki, ali məktəblər, pen tətqiqat oruları, sahə mütəxəssisləri, yezi iqlikiki alaqlar karxalarının vəkilləri bir yer gecə. Bulup paydalık zemburglarının ziraat süptünü öztürüş, tıpraktan münbetlikini yakışlaş, çarva, öy kuşları bekiş iktidarını öztürüş, muhit bulgun işini azaydış katarlık cahitlerde yanılık yaratıp, kolun işini çördep, baş temlik fikir almıştırış ve neticelerden ten behrman buluşunu kanat yaydırdı. Yığında Şincan Yeşil Ekologiyelik Aylanma Yezi İgilik Kespi Teknikisi de yığılıp yarttış, Strategilik Birleşmesi'nin yopki resmi içildi. Birleşmede 8 orun kol tutuşup hemkarlaşkan bulup, bu pen tetkikat tarihçılık işlep çıkırış, setiş, pul mamili katarlık köp sahanı öz çıkı ilip, pen tetkikat tarihçılık, bakımçılık, setiş birgebleşken bütün zencirlik maslış yığılık yarttış mekanizm berpa kılıp, Yeşil aylanma yezi iyiliklerini kesipleştirip, kölemleştirip terakki kıldırışını işe aşırış için hemkarlık supsi berpa kılışını maksat kılgan. Faaliyet nek meydanda Vekang Bio Guruhi ayrım ayrım alda şiyen katnaş daşözü, tarım daşözü bilen strategilik hemkarlık kilişimi imzaladı. Şiktirep Şincan'ın yerlik paylık zemburuk baylıkını keziş, yezigilik bio kespi ıksaslıklarını yetiştiriş katarlık, noktuluk yönelişini çördep emkarlıkını çoğun kurulaştırıp, aldım Katar'daki pen tetkikat neticelerinin yezik, ilgilik, tarihçılık, bakımcılıkların birinci sepede emeliliği, aylın işini tezli tutup.

Yakında Tekes Nahiyelik Yezi İgilik Teknikisini Umumlaştırış Merkezi, Şincan Boz Yeri Özleştiriş Pelleri Akademiyesi, Şeyhanzı Daşı, İl Oblastlık Yezi İgilik Teknikisini Umumlaştırış Başbunkitedeki 5 Nobuzluk Yezi İgilik Mutakassisini, Tekes Nahiyesi'deki yazgı buğdaydın yukarı hosul eliş ülgü etizgi çoğunkur çöküp, emeli hosul eliş, hosulunu ölçeş hizmetini kanat yaydırışka alahiyyede teklif kıldı. Bu qetimki əməli hosulni ölçəşte noqta dairidiki yuqru hosulluq buğdaylıqdın əməli elinğan hosul 4.6 mu bulup, mu 5 hosuli 756.45 kilogramga yetip, 2025-ci yilinin oxşaş məzgildikidin 713.8 kilogramga seliş turganda 42.65 kilogram eşip, Osul eşiş nisbeti 5.98%-ке yetken. 100 moluk ötkelgi hocum kılış etizidin emeli yigibelin gini 119.51 mu. Mu 5-i hosuli 713.32 kilogram bulup, 2025-ci yılının okşaş mezgildikidin 701.77 kilogram gıseliş durganda 11.155 kilogram eşip, hosul eşiş nisbeti 1.65% bulgan. 1000 mu yerdiki berpa kılıngan buğdaylıktın emeli yigibelin gini 228.30 mu

Gülgünçüla programımızı yaqtırıp anlaşılan karşılığımız programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılu şetin abonçüla terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlaş bir hatarlıki mektepke kirgizildi. Yakında küzlük yeni okuş mevsumu da okuş başlangandın keyinki tuncu derste tuncu bulup katnaş bir hatarlıki sözlendi. Kucha şehirlik kungan idarisi katnaş başkuruşlarga tedrici çoğunkurlap kirdi. Hakiki katnaş hadiyesi misalları arkalık, delo arkalık kanunu sözlep, yolunu doğru sığa kesip ötüş, koğuluşup oynayış, kızıl çırağını bösüp ötüş katarlık katnaş kanunu

0: Şinjan radio televiziya stansi 2026-yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qiladi. Hozir tizimlatish boshlandi. Agar siz diktor yasachilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, injenerligi, AI radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Şinjan radio televiziya stansiyasining slushiting abonchilar terminali slushiting to'riga diqqat qiling. Biz tesis kılgan cem'i 29 iş ornadiki 52 hizmet orni sizden tizimletişinizni kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü gece devamlaşıdı. Katnışınızni ümit kılımız.
1: Yer belgisi orundan öy setivleş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqış üyde terligide çiniqsünüz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşamatlik turmuşudun bəhraman bulursuz. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolğan təvkulada 5. evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
2: Meşhur şahslarının balılıktaki hikayeleri.
0: Ayşemgül Mehmet Hazır Aksu Şinhau Tokumçılık Çeklik Şirketi Terbiyeleş Bölümünün Direktörü. 2025 yılı 4. ayda Şinjan Uyghur Abdunum Rayonu boyunca Emgek Namunicisi diyen namğı erişken. Amda biz birlikte Ayşemgül Mehmet'nin 30 yıl çıntırıp her bir tal adetki paxtı yiptin Canubi Şinjan'daki 2000'den artıq amının 5 menzirisini tokuğallıqı toğrısıdaki hikayeni anlaylı. Ayşemgül 1969 yılı Qashqar viloyatidagi bir dehqon oilasida tug'ilgan. Yurtidagi ko'z yetkisiz kevazlikka qarab, u kichkidan tartibla atrofidagilarga o'zi to'qigan raxtdan tikilgan kiyimlarni kiydirishdek oddiy orzusini ko'ngliga pikkan edi. 1988 yılı u maktab bo'yicha 2-chi bo'lishdek natijasi bilan Tianjin to'qimchilik sanoati shoyaniga imtihon berib o'tdi. Dövlətnin oxuş pulu və yataq pulunu keçirim qılış siyasetigi bolğan minnətdarlıq hissiyatını o başdan axır qəlbidə çıng saxladı. Daşürdiki 6 yılda o daim qışlıq tətildə Tianjindiki toqumçılıq fabrikisida praktiki qılıp, bir tərəfdən texnikini cəpalıq məşq qılıp, bir tərəfdən dövlət ortaq dil yazıqı səviyyəsini östürdü. Oqış bütküzgəndə Tianjindiki toqumçılıq fabrikisi onu elib qalmaqçı bolğan bolsımı, lekin o yük taqlarını yürüp, qat'iylik bilən yurtığı qaytıp, Qashqar paxta toqumçılıq fabrikisinin ən cəpalıq inçki yip igiriş işiğa başçılap kirib getdi. Her minutuğa 15 min qetim uçqandak aylındığan yip oraş qaltıki aldıda, onun barmaqları daim sürkülüp, qızırıp, qızıp, soluq qapartma çıxıp getetdi.

0: Çökme yeniçe istimalğı özgürşik türkü boldı. Yakında Yan Çingşen, Çingyou Hogusun Şinjan rayonundaki keç gündüz ticaret kıladığan tüncü dükkanı Beijing yoludaki Huijia Shidai Soda Sarayı'a makallaştı. Dükkan Şümo Nianhua Nakşu Grupsını kırgızıp, nak meydanda oyun koyup, şehir ahalarını gızalınış, mal seytibilişten başka yaşlıkını əsləş imkaniyetine ege kaldı. Ürümçi şehri alısı Wang Rolin mundaq dedi. Soda sarayını ayını bitip, balılıkımızda yakış gördüğün nakşı grupsi Şümo Nianhua'nı uçurtup, bəxuşal buldum. İlgire tanışıqışta anlıqan nakşılarını hazır nak meydanda anladım. Bu yerde körgülü, gızalanğılı, yani oynağılı bol edikken, bək kaltıs bol dey. Ürümçi şehrinin 2026 yıllık istimalını canlandırış məxsus sərket layihəsi de memleket ve rayon şehir dərəcilik tuncu dükkanlarını zor küşüplen cəlib qılıb, tuncu dükkan toplanılan rayon ve merkezlerini yetiştirişini tezletib. Merkezi şehir ixtisadının yuqarı sifətlik tərəqqiyatı üçün uzaqçı muqim bolğan istimal asasını puxtlaş gerek deyip iniq görsətildi. Ürümçi şəhərlik Soğudu İşleri İdarisi Partiya Grupsının əzası İdarının Muavın Başlıqı Dina Mındaq dedi. Abdonum rayonunun tuncu dükkanlarının tuncu ticaret başlayışını kolla siyasını pahalı əməliyiləşdirib, danlıq marka kırgızış, tənlərxini tövəllidiş, cümlədən mülazimətini əlalaşdırışdın ibarət bu cəhətlərdə dəlcaydı küşəb, tuncu dükkan ixtisadının yanımı zoruyib, tərəqi qilişini kollayımız.
1: Stansımız qabri. Küz pesli kırışı bilen tan, meyvele mey bağla pişip, huş idi etrafı taraldı. Abdonum rayonunun arkayız şehirlerdeki özgeci yezgilik mesulatlardan mol olsun elindi. Sancı şehri Binhu Bazarı, Yingfun kenti de 157 mo yerdeki Nilüfer Gölü arka arkadan pişip, dehkallar yığıp setişke başladı. Bu nurgun top setiş soğudu yerlerini dankın anlap bu yerge gelişki cəlip kaldı. Ürümçideki setibili sodigiri Fen Chiang Uda 6 yıl bu yerge kelip yeni Nilüfer Gölü setip aldı. O mındaq dedi. Bu Nilüfer Gölü'nün süpüti intayını yakşı. Ürümçide künüge bir tonudun köpürek satı mən. Bayramlarda 2 tonluğu yetidu. Təminləş ihtiyacını kandıralmaydı. Nilüfer bahasının məsuli Yang Biao növətdə. Yingfun kentide Jiangsu Xuzhou'dun kirgizilgen Çang Beylian, Honghua Ou, Meirin Hong Katarlı Üşkıl, Nilüfer sortunun östürülgenliki, Mobiş usulunun 1,5 tonlu etrafıdı bolu atkallıkı, Yigiş hizmetinin 11 ayının ahırgıç davamlıştıqallıkını tonuşturup mandak dedi. Bu yıl temperatura bir kadar yukarı boldı. Şuna Nilüfer Gölü'nün özüşümü bir kadar yakşı. Tahminen 1,5 tonlu etrafı da usul algılı buludu. Hazır asası cahitin kölçekten çıkarmayı turupla setip bolu atınız. Hıcın Nahya Balğuntay Bazırı Bogdan Gol kentide 3700 mo yerdeki İgiz Dağ Bəsiyi mo sırtkı setişinin abat mezgelini kütüb aldı. Yetiz başlarda aldıraşçılıkı tolgan mol usul mənzirisi namayen boldı. Terikçilik ailesi Şuanxay Muhbirga bu yıl 30 moyerge əla süpetlik bəzeyi östürgeldi ki, setişten ğem kılmaydıqallıqını eğitip mandaq dedi. Her moyerden 9-10 tonna etrafı da usul alğılı, bir moyerden tahminen 6-7 min yuan sabkırım kılgıl boludu. 20 net

0: bilen yeñ yaçış qorullaşqanla toplaşqan yadroluq rayon. 90 nakesi, partiya azalları sani iniq bolmaslıq, partiya işleri küçü, aciz buluş qatarlıq kemtüklüklərgi qarda. Bu yerde Soğudu Çembriki partiya kuruluşu hizmeti yetekçilik ponkiti təsiz qilip, yeğindun gülünvatqan sahalarının partiya kuruluşu hizmetini ilgir sürüşini Soğudu Çembriki ticaretinin ən aldınqı sepigici uzartışkı türkü boldi. Yetekçilik punkti, soğudigerle yeni yaçı şikorulaş kallarığı içi bitligen bulup, nazarga ögünüş, siyaset teşvik iliş, düşendiriş, zediyet maceralarını müressek iliş, halkı kolay mulazmet katarlı hizmetlerini daimli kanat yedirdim. Yetekçilik kılış punkti 80 ayının 27 günü, etraptaki soğudigerlerge küçük tüptiki siyaset teşvik iliş, düşendiriş pahaliyeti ötközdi. 90 nakesi Tianshan Soğudu şehrisidki məlum yan telefon süpət markasını yes kılış dokununun setiş xadimi Yang Rinfa mındaq dedi. Siyaset təşviq kılıp düşendirip, ticaretimiz galaqlar siyasetlerini ammabab, düşünüşlik til bilen sözledi. Düşenmeyen noktalar boyca nax meydanda məsləhət sorduk. Bu arqılıq, xalqın əpket gözüş tədbirlerden vaxtıda xəbərdar bulup, ticarette texmü xatırcan bulduk. Кейінгі қадамда 90 нақиясыдке әрқайсы алақтар орыла маслышыш, бірліші пәркетлінішіні янымы күшейтіп, тәбәлік білән кәсіп мәс олиетіні чыңытып, помкет ноқтының құрық айылнішіні тосып, тежарат асасы кәвділері вә тәбәліктіке амыға әқиқи мұлазымат қылыдым. Дашызы Соды Чәмбіргі партия құрылышы қызметіге еттекчілі қылыш помкетінің муавын башлығы Чын Джинджи мұндақ деді. Daşızı Soğudu Çembirki Partiya Kuruluşu Hizmeti'ye yetekçilik kılış punkti yopu keçip kurulup, Soğudu Gerlerge mulazmet kıladığan, halkı nepiyet gözüken kızıl supu berpa kıldı. Bunun inkin, Partiya Kuruluşu arkalık yetekleşini puhtu işlep, herkaisi taraflarının ihtiyacı udurluşup, Soğudu Çembirki'nin birikim küçünü mücessemlep, rayon ıksadının tez taraqi kılışı türkü bolumuz.
1: Stansımız haberi. Anar gülleri poreklep geçilip, anar danılları kalipdaş buluş. Rengdar dünya temizdeki 5 ülke autonom rayon tən hareketlenip, torda başdemirlik tarqıtış faaliyeti yakında Şincan'da ahırlaştı. Bir haftalık faaliyette Guizhou, Guangxi, Yunnan, Şizang ve Şincan'daki taratqu muhbirleri, tor darınları, yezi kentlerini aralap mahallelerge verip, Şincan'ın tereqiyat özgürüşü ve her millet ammısının arılışı, almaştırışı, yuğurlışının canlıq görünüşünü hatırladı. Bu qitimlik ziyaret paliyeti de ziyaret ömük etkile Gülce şehrinin Alt Şuvarı köçisi, Qorğasnaya Lusavgov bazarının Sıgun kenti, Şincan Tianshan Gülzarlıqı, Dövlet Zamanıvi Yezigirlik Kəsiblər Bağçısı Qatarlıq caylarda mədəniyyət sayahatçılıqının yuğurluşu hem de özgeçə kəsib tərəqiyyatı türtükü buluş. Yezi kentlerini gülləndirişki küş qoşuşdiki gəvdilik nəticələrini çoğunqırı ilgilidir. Guizhou Radio Televiziya Stansisi Ammavi Kanalı Ammı Köngül Bülüdğən İşlər Proqramısının muavin film işləgüçüsü Can Jun muhbiriga mındaq dedi. Hazır medeniyet, sayahatçılık zor güç bilen terakki kıldırılıyordu. Medeniyet, sayahatçılık cihet ki almış duruşunu küçeysek, terakkiyatımız barğansır tizleşiyordu. Ziyaret ömü gidikle şehir, mahalle, Soğudu Çembiriki, Keşlik, Bazar, Katarlık caylarına verip ziyaret kıldı. Köytün şehri İhtipak yolu koçu başkarımısı, Şu Guangli Mahallisi, Amvi Menfaat Dersxanisi ve türlük pidayla mulazımt faaliyetini daimlaştırıp, her millet ahalisiye öz ara yardım veriş almıştırış süpsi hazırladı. Borçin ayastiki Keşlik Bazarda ticaretçiler bilen ahallarının hem türkülük alakısı, Çigra boyudaki şehirde her millet amısının yuğurlu billi yaşavatkan kündelik kıyafetini namayen kılıp durattı. Altay teğiyetkideki Kanas kentinin xalık örüp adet medeniyet baylıqını canlandırıp, ekologiyanı qoğdaş bilen xalık turmuşunu yakşılaşını mas qademde ilgiri sürgerlik imu ziyaret ömükedikilerde çoğunqır təsiri kaldırdı. Guangxi Milletler Gestinin muhbiri Wei Ying Chun mındaq dedi. Her millet halkının arılışı, almıştırışı, yuğurluştak inak görünüşünü görüp, onların çın kalbinden urgup çıkan bəxt duygusunu his kıldım. Faaliyet mezgili de 5

0: ülke avtonom rayonunun taratku muhbirleri tor darıları Şincan'ın terakkiyat neticelerini her tereplime köp noktadan hatırlap Şincan'ın milletler ittifak inak terakki kılıvatkan umumi kıyafetini tehimi çonkur tüşendi. Güycoluk tor darını yuendırcı mındak dedi. Şincan naiti çok menzirisi tolumu güzelken Şincan'daki milletlerinin inak ötüvatkallıkıga guva buldum. Şizan Radyo Televiziya Stansı'nın muhbiri Denzin Do Çin muhbiri gımındak dedi. Şincan'ın her bir yerde huşallık menzerisini gördüm. Muhbirlik salayetim bilen köpçelikke kızgın, güzel, bahtiyar Şincan'ı tanıştırım ben.
1: Stansımız haberi. 80. ayının 28. günü Korlu şehirdeki Dongui Beygi Meydanı'da Abdonum Rayonluk 15. Nöbetlik Tenerket Müsabıksı ve 11. Nöbetlik Milletler En-Envi Tenerket Müsabıksı'nın at üstü müsabıkı türeyi başlangan 2. günü. Milletler at beygisi, tövgü beygisi müsabıksı'da müsabıkı'ki katlaşkan komandalardaki mahirle casaret bilen üstünlük talışıp tamaşıbılar üçün sürat ve çıdamçallıkının yukarı pellesindeki besleşişini namayen kaldı. Milletler at beygisinin 5000 metrega at çapturuş müsabık türü nak meydanı da pelledin çıkış buyruğu birleşi bilen tan müsabıkı katlaşkan mahirle özün argımaklarını minip besleşişini başlayıverdi. Argımakla yaylını oyuntup uşkandak çepip bir-birini koğulaştı. Keskin besleşiş arkalık Sancı Oblastı bekiller komandasıdaki mahirı Aman Yelnur çimpiyolluğa erişti. O muhbir mındak dedi. İpadem intayın yakşı buldu. Altının akbalımına ait yakşı. Kolektifimizden tırışçallık görsetkinlik rahmet. Arkadın ötküzülgen 2000 metrelik tövgü beygisi kişinin okşaşla aya cangı saldı. Musabık meydanı da tövgüler uşkandak çepip meydandan çan çıkırıp etti. Çevendazla çulvorunu çın tutup kamçını oynatıp algı ilgirlep. Ahırkı noktağı karab uşkandak ilgirledi. Bayınğulun oblastı bekiller komandasıdaki mahir küsülüt mındak dedi. İşkayı məşk kıldım. Musabıkıdaki iş badem adetdiki məşkden sel nacarak bulup gelip işkincilik yerişken bulsam mı? Bu neticeden naite uçal buldum. Çimpiyonluğunu kolgu keltiriş için dağımlık tırışmen.
0: Endi Abdonum rayonundaki 16 şehrinin avaraydın məlumat anlatımız. Ürümçü dava uçok temperatura 17'den 35 celsiya gradus uçca. Altay'da hava bulutluk temperatura 14'ten 28 celsiya gradus uçca. Çöçek'te hava bulutluk, temperatura 18'den 33 celsiya gradus kuşa. Gulcu'da hava bulutluk, temperatura 20'den 36 celsiya gradus kuşa. Bortala'da hava bulutluk, temperatura 18'den 32 celsiya gradus kuşa. Karmay'da hava bulutluk, temperatura 22'den 34 celsiya gradus kuşa. Köytin'de hava bulutluk, temperatura 17'den 33 celsiya gradus kuşa. Şihenz'de hava uçuk, temperatura 13'ten 35 celsiya gradus kuşa. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 18'den 34 celsiya gradus kuşa. Kumul'da hava uçuk bulup kiyin bulutlunudu, temperatura 18'den 34 celsiya gradus kuşa. Turpan'da hava bulutluk, temperatura 28'den 40 celsiya gradus kuşa. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 22'den 36 celsiya gradus kuşa. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 21'den 34 celsiya gradus kuşa. Atuş'ta hava bulutluk, temperatura 22'den 35 celsiya gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 23'den 35 celsiya gradus kuşa. Xoten'de hava bulutluk, temperatura 20'den 34 celsiya gradus kuşa. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 17'den 33 celsiya gradus kuşa bulutu. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberleri Programısı boyunca anlatış verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Mihray Osman, Arzugül Halık, Van Suci. Muhariri Muhammed Evvel, Medine Merdan. Mesul Muhariri Zulhumar Kurban. Diktörleri Zulpiye Mahmut bilen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberleri Programısını anlığınınla rahmet. Sluşitin abonçla terminalını çürsünüz. Tekmikep serhil mezmullardan haberdar bolalaysız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programımızı boyunca anlatış verdik. Yaktırpanlıkının lağı rahmet.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetlerle şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushitin abonuçla terminali. Slushitin toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərisxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.
0: Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saklıqı Zor Baylıq Programı seyir.

turmuş, dem eliş kanuniyetlik bulmaslık ve közni ziyade işletişten saklanış. Üçüncü, görünmez közeynek takaşını azaytış. Köz karıçıkı salgan vakit, takaş ceryanı da kol tazalıkıga kattık dikkat kılış. Görünmez közeynekni azraş hizmetini yakşı işleş gerek. Eğer çapak köp bulup ketken bolsa, çokum kol bilen koçulmaslık, tutmaslık, çimdimaslık gerek. Mikropsuz paxta pelküç ya ki kağız işletiş. Köz koyruğundaki acıralmalarını yenik aylandırıp, acıralmalarını nemleştirip çıkırıvetiş tavsiye kılınadı. Eğer öydekilerinin yardımı bulmuşsa, ikibatkan torubu suyu bilen közünü nemdep, acıralmaları yumuşakandan keyin közünü içip yüzünü normal yüzyılı buludu. İşletip olgan paxta pelküç ya ki kağızını vaxtada taşlıvetiş. Kalaymıkan koymaslık. Gerelleşme yukumlanıştın saklanış gerek. Çapak köpeygen mezgilde çapak asalla lönge, yastık löngüsü, kirlik, yotkan yapkoç katarlık tokulmalarga çaplışıp kalıdı. Bu yotkan körpelerini pat pat yuyup, pat pat almıştırıp duruş gerek. Şarait yar berse, kir algının yukur temperaturda yuyuş tertipini tallısa, ya ki yuyuş ceryanı da muntizm, layakatlik tokulma dezinfeksiyalar suyuqlıqını işlesi buludu. Onundan başka, aile azaları, lönge, das qatarlıqlarını ortak işletmesi gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçla terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 50 işki hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşır. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşebbüs kılaylı.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmimiz özümüzdün başlayılıyor.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday maysısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu maysısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı gürüşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılık var mı?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
3: Ah, öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne miyginiz be? Haras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık. Hey,
4: dikkat edin.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yolluyorum.
6: Maddi sağlamlık hareketleri.
0: Radyo anlıqçı dostlar, bu sahibimizde nemi üçün meyve yap bolğandan keyin eğizini çayqap andın gap qilish kerek degen mazmun tekitinlerde buludu. Bugün köpçelikke tavsiye kıladığan sağlamlık addi hareketi meyve yap bolğandan keyin alda bilen bir yutum su içip ağzını çayqıp andın gap qilish. Bolup mu alma, neşbüt, şaptol qatarlıq meyve kislatası bar meyvelerini yegende tekim uşunda qilish. Meyve kislatası çişinin sırtkı yüzüdeki çiş emmal maddesini vaqtınçı yumuştudu. Meyveni yap bolupla dərhal küçap çaynağanda yaki gap qılganda çiş tekrarı sürkelse asalla uşaq uprasını keltürüp çıqırdı. Uzaq vaqt yığılıp qalsa çişinin sezgürlüki ve çişlişiş yüzü nebizləb ketidu. İğiz çayqaş meyve kislatasının koyuqlıqını suslaştırıp, İğiz boşluqıdaki pH kımmetini tezden neytrallaştırıp, çiş emal maddesini yumuş çiş məzgili de artıqca ufraştan saqlaydı. En axırqı bir çaynam meyveni yap bolğan deyin keyin, bir yutum su bilen çikki mağzını hareketlendirip, İğiz boşluqını çayqap andın tükürüp çıxırıp etimiz. En yaxsı 15 minut saqlap andın çişçi otkılaş kerek. Çünkü kislatalıq yemekliklerini yap bolğanda çiş emal maddesi yumuşap ketidu. Dərhal çişçi otkılaş əksçe uprasni küçaytib etidu. Bugün meyve yap bolğandan keyin aval iğizinizde çayqap andın gap kılsınız çişinizin sırtkı yüzüdeki qoğdaş qavitini meyve kislatası asta asta yuqtalmaydı.

0: Avtomobil nöbetçi poyizni yanımı köpeytip, tavar avtomobilini tamacını məlum kılıp şu haman ötküzüş ve kaçılap toşişini ünümlü kapaletlendirdi. Cunşi Yun, Şincan Halkıra Eşya Obrotu Çeklik Şirketinin kesip başkurucusu Çin Wenjuan mundak dedi. Vakit ünümü eşip, meşgulatımız teximi zor kollaşkı yerişti. 2024 yılı ayda otur hesap bilen 5-600 tavar avtomobil eksport kılgan bolsak, hazır ayda 8-900'ni eksport kılıp atımız. Nöbette Ürümçi Universal Bajdın Xali rayonu, Bajdın Xali saklaş, eşya obroti ve remont kılıç bir gevde kılıngan avtomobil import eksport mulazımeti kesip zincirini şekillendirdi. Bu yılın aldıngı yarımı da eksport avtomobil nöbetçi poyizdin 24'ü katnap 4983 avtomobil eksport kılındı. Bajdın hali eksport somması 732 milyon yuan yetip, bultır kuşu mezgildigiden 13,9% köpeydi. Birimci Sanji Tamujnisi, Bajdın Xali Kesimini Nazaret Kılıç Başkuruş Bölümünün birinci derecelik asaslık beceri güçsi Hamida Es'ad mındak dedi. Tömür yol toplaş vokzallar bilen birleşip, erketilinip terakki kılıç, kuşurunu öz ara ravallaştırış, öz ara etiraf kılıç dairesini kengeytiş, katarlık, tedbirle arkalık, Tamujnudun ötküzüş vaktini, Kesipni yolgu koygan dastlabki vaqtdikidan 80%ga yaqin qisqartdik. Avtomobil eksport qilishdan sirt paxta yig'ish mashinasi, kombayn, traktor qatorliq yezig'lik mashina uskunalarining import summasi 150 million yuandan oshdi. Bajdın xali ashyo obrot kasbaliti muqim oshdi. Bosh shuji Xi Jinping tüzümlük eçibitişini mokum kene etip, soda ve selinimini erkenleştiriş, kolaylaştırış seviyesini östürüp, teximu yukarı seviyelik ocuk ıhtısat yeni tüzülmesi berpa kılış kerek dek görsetti. Şincan bu yıl Universal Bajdın Xali rayonlarının siyaset toplanğallıktak evzellikini sıcıl cari kıldırıp, dikkatini Bajdın Xali remot, çigra halkıgan elektronluk soda, biyo-tibbi doğru yerliki pen tetkikatı da ten hareketliniş katarlı kesiflergi merkezleştirip, yeni kesif aleti, yeni endize terakiyatının iktidar derecesini östürdü. Universal Bajdın Xali rayon bilen portunun birleşip hareketlenişini kollaş, eksport kılışını işki kısımda setişki özgertiş, püsküllerini rayondan çıkırış resmiyetini adilaştırış, katarlık tedbirli arkalık, işki taşkı soğudunu bir gavdileştirip, terakki kıldırış neyle girsürüp, siyasetinin paydasını hakiki türde sırtkı eçivetişinin eşiş hareketlendirgüç küçüge aylandırıdı.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz 80 ayının 28 günü çüştüğün gün Avtonom rayonluk halk hükümetinin daimi yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığınının ruhi ve baş şuji Xi Jinping'in Şezan Rıkazı şehrinin Jilun Nahis 100 bergen, Latkı Şehirlik Ekin Aptı Toğırsı bergen, Moyim Yol Yorukunun Ruhi Estail Ögünel'de ızcıllaştırıldı. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti'nin təlbiyi asasen, apetti müdafiyeliniş, apet ziyinini yenikletiş, apettin kutkuzuş ve beyxatlar işlep çıkırış hizmetini yakşişleş uğurlaştırıldı. Avtonom rayonunun nahiye ıksalının yukarı sübətlik tərəqiyatı törtkü buluşunun 2026 yılından 2028 yılıcı bolğan yolu koyuş layihası qatarlıqla qarab çıkılıp maqullandı. Yığında bunlar təkidlendi. Baş şuji Xi Jinping'in apetti müdafiyeliniş, apet ziyinini yenikletiş, apettin kutquzuş toğırsızdaki muhim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun ruhini çoğunkuru ögünüp, izcillaştırıp, toğır siyasi netice karşını turguzuş ve emeldi körüstiş ögünüş tərbiyesi birleştirip, ahirki çek təpəkkürü, tövben çek təpəkkürünü puhtu turguzup, birini köpki tətbiqlaştı çıngdırıp, çoğunkur sabaq ilip, beyxatlar işlep çıkırış məsuliyet üzümünü qatlıq əməliyleştirip, Апетті мұдап еліниш, апет зейніні еніхлетіш, апеттің құтқызыштығы түрлі қызметлеріні, әр вақыт қатыр жән болалмайдыған мәс

0: iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyoti uchun uzoqcha muqim bo'lgan iste'mol asosini puxtalash kerak deb aniq ko'rsatildi. Urumchi shaharlik savdo ishlari idorasi partiya korpusining a'zosi, idoraning muavin boshlig'i Dina mundaq dedi. Avtonom rayonning tunji do'konlarining tunji tijorat boshlanishini qo'llash siyosatini faol amaliyalashtirib, donliq marka kirgizish, tannarxni tövallitish, jumladan mulozimatni a'lolashtirishdan iborat bu jihatlarda dal joyda kuchayib, tunji do'kon iqtisodining yanimi zo'riyib, taraqqiy qilishini qo'llaymiz.
1: Stansimiz qabri. Kuz fasli kirishi bilan tang mevalar may bog'lab pishib, xush edi atrofga taraldi. Avtonom rayonning har qaysi joylaridagi o'zgacha yezgilik mahsulotlaridan mo'l hosil elindi. Sanji shahri Binxu bozori Yingfeng kentida 157 mo yerdagi nilufar g'oli orqa-orqadan pishib, dehqonlar yig'ib sotishga boshladi. Bu nurg'un top sotish savdogarlarini danqin anglab bu yerga kelishga jalb qildi. Urumchidagi sotuvli savdogari Fan Chang uda 6 yil bu yerga kelib, yangi nilufar g'oli sotib oldi. U mundaq dedi. Bu nilufar g'olining sifati intayin yaxshi. Urumchida kuniga 1 tonnadan ko'proq sotaman. Bayramlarda 2 tonnaga yetadi. Ta'minlash ehtiyojini qondira olmaydi. Nilufar bog'ining mas'uli Yang Biao navbatda Yingfeng kentida Jiangsu Shuizhoudan kirgizilgan Chang Baiyan, Honghua Ou Meirin Hun qatarlıq üşğil nilufar sortunun östürülgenliki, Mobish usulunun 1.5 tonna ətrafıdı bolıb atqallıqı, yığış xizmetinin 11-ci ayının axırgıç davamlışdıqallıqını tonuşturup mandaq dedi. Bu yıl temperatura bir qadar yuqur boldı, şuna nilufar qolunun özçümü bir qadar yaxşı, təxminən 1 moyardın 1.5 tonna ətrafıda usul alğılı boludu, hazır asası cahatın kölçəkdən çıxarmay turupla setip bolıb atınız. Xijin nahiya Balğuntay bazarı Bogdan Gol kentide 3700 mo yerdeki egiz dağ bəsiyi mo sırtkı setişinin abat məzgelini kütüb aldı. Yetiz başlarda aldıraçılıkı tolgan molosul mənzirisi namayen boldı. Terikçilik ailesi Şuanxay muhbirga bu yıl 30 mo yerge əla süpətlik bəsiyi östürgeldi ki setişten ğam kılmaydıqallıqını etip mandaq dedi. Her moyardan 9-10 tonna etrafı dosul alğılı, bir moyardan tahminen 6-7 min yuan sap kırım kılgılı buludu. 20 netçi moyardaki bəsiyini setip buldum. Kalgan 5 moyardaki bəsiyini əyeti elip ketidu. Ürümçe, Kaşkar, Aksu, Xotan Qatarlıq caylardaki lobelle kilip elip atıdu. Bu yıl Balğuntay bazırdaki İgiz Dağ Bəsiyinin umumu usulü 29.600 tonluğu yetişi mölçerlenigen bolıp, yığıveliş hizmeti 9. ayının ahiri ahirlişidu. Denizimizden İgiz buluş, kün nuru yeterlik düşüş, keçi bilen kündüzden temperatura perkı çoğun buluştak tabi evzellikke, Tiyanşan kar suyu bilen suğurlıdığan, əsli ekologiyası bulğanmıgan, terikçilik muayeti koşluğaçka, Balğuntay İgiz Tağ Bəsiyinin yetişin təmi tatlıq, süpte aldıngı qatarda turduğan bolıp, caylardaki setiveli sodigarlarının yaqtırışıgı erişti. Setiveli sodigarı Jang Jongshuan mundaq dedi. Her yılı bu yerden küzlük bəsiyə seti olumuz. Bu yerden küzlük bəsiyelerinin süpti naid yakşı, gəp ketmeydu. Onunca avtomobil toşup olduk. Yana 1-200 tonla toşuqı təyarlı qılıb atımız. Altay şəhərinin Çimirçək bazırı, Dorigin kentdeki 1000 molluq orman yankı basıda, tutaş ketken orman yankının şakları, dallıq, orman yankı bilen tolganı idi. Östürüş bazısı hava uçuk vaqtını çın tutup, işli güçlerini üzüş, postunu soyuş, aptapkı seliş məşğulatını tertiplik kanat yaydırışkı təşkilledi. Altay şəhri Cın Tay Dehkancılık Çarvıçılık Tarakiyat Çaklık Şirketinin baş direktörü Lin Hong Miao bazda, Cilindin kirgizilgen Şarkışımal Çoğun Orman Yankı östürülü batkallıqı. Hazır terliği kölümünün 1000 moğı yetip, köp yıllık köndürüş, başkuruş, pərviş kılış arqılı özüşünün yaxşı bolu atkallıqı. Bu yıl 300 mo yerdeki orman yankının özüş məzgeligi kirgenliki. Kiyinki qadam diyana 500 mo yerde östürüp, omumu kölümünü 1500 moğı yetküzdüğallıqını tonuşturup mındaq dedi. Orman yangının osulu

0: qırmaqda. Tianshan'nın cənubi və şimalidiki sansızlığan ailədi öz pitil. Mən vətinimni söyümən. Hürmetlik radio anlıbıçıla. Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm programmısı.
1: Hürmetlik radio anlıbıçıla. Yaxşı məsələ. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm programmısına alışılanı qarşı alımız mən riyasətçi Əhməcan Abdugerim.
2: Mən riyasətçi Roşengül İmam.
1: Bu qıdınqı programımızda mündaq məzmullada alın çişbirimiz.
2: Yurtumdiki yenilikler sahibimizdə Köytün Maytağ Kuça yuqır sürətlik yol toneli qurulışıda bütün iş tərtibidə maşınlaşqan məşğulat işqa aşırıldı degen məzmunlu sözləb birimiz.
1: Yüksülüvatqan Şincan sahibimizdə dünya boyunca tuncu yürüş 175 mega paskal yukarı besimli kuduk sınaş yürüyüşlük cabdıkı muhabbetlik sınak kalındı diyen mezmunda sözler birimiz.
2: Yarkın isim sahibimizde soğu çüşüp ketken 51 kozunu kutkızı valgan Sercan Abi bilen Bekbol Yerkin'le tanıştırımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılışıtın abonuçlar terminalıda maskadabda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıgılıp oludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Bu yıl yazlık tatilde Apnum rayındaki nurgun mariniyet meydan sarayları vaktini uzartıp ekibitiş, haksız düşendiriş, penli umumlaştırış, lik siyasi sözleş katarlık bir katar, halkı nefiyat güzüş, halkı kolaylık yaratış tedbirlerini yolga koyup, şehir ağları ve sayacılarının keçilik mariniyet ihtiyacını kandırdı. Yazlık tatil mezgilide Şincan Geologiya Kızılma Baylıkla Muzi, Muzi'ni takaş vaktini saat 18'den 20'ye uzartıp, sayahatçiler, hizmetçiler ve okuguçlar topunun keşlik ekskursiya kılışığı kolaylık yaratıp verdi. Ekskursiyacı Dongvica, kündizi hava bek ısık, keçkurun kelip aylansı yakşı bolu diken dedi. Şincan Geologiya Kızılma Baylıkla Muzeyi, muzeyini takaş vaktini uzartıştın başka her günü saat 12 ve 15 yerimde yine bir meydan tahminen 40 minut etrafı da haksız düşündürüşünü yolu koydu. Her haftada 2 meydan İpek Yolu Geologiya Dershanesi amevi menfaat boyunca

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp, randar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Kütün Maytak Kuşa yukarı süratlik yol toneli kuruluşuna bütün iş tertibine maşinlaşkan meşgulat işe aşırıldı diyen mezmunda sözler birimiz. Yakında devlet yolu 3033. liniyesi Kütün Maytak Kuşa yukarı süratlik yol uzun tonelinin bütün iş tertibi boyunca maşinlaşkan kuruluş kılışının noktada sınav kılış layihası mutakaslarının bahalışı dinliyordu. Bu türde tonel kuruluşunun resmi halda bütün iş tertibi boyunca maşinlaşkan meşgulat yeni baskıçığı kırgarlık edin diyerek buyurdu. Bu Şincan taş yol kuruluşu tarihideki tüncü kıtımlık iş bulupla kalmay. Yani devlet işçideki katlık soğuk buludugan deniz yüzüdün egiz rayıllarda taş yol toneli kuruluşunu yepyeni sistemelik hal kılış layihası bilen temel edildi.
1: Kütün Maytağı Kuça yukarı süratlik yolu, devlet yukarı süratlik yol torunun muhim terkibi kısmı bulup, Tianşan'ın içkirisini kesip ötüdü. Tonel topi ziç tarqalğan, egiz hem soğuk, deniz yüzüden egiz buluş, taşlar yeriliş, gömürlüp çüşüş xavip qatır qatarlıq köp xil xırısqı duş geledü. En-enevi adam küçü bilen burğulap teşiş şekildeki meşgulat vaxtı uzak buluş. Bexatarlik yoshurun xavpi zor bo'lish. Sifatni kontrol qilish qiyin bo'lish. Unumlik qurilish qilish muddati qisqa bo'lish qatorliq gavdalik masalalar mavjud bo'lib, yuqori sifatlik qurilish talabini qondirishdas.
0: Bo'g'ma holatni buzib tashlash uchun Shinjon qatnash selinmi guruhi Maytaq ko'cha yuqori sur'atlik yo'li mablag' selish taraqqiyot chaklik mas'uliyat shirkati butun liniyadagi 9 cho'ng tonelni qatnash transport ministerligining butun ish tartibi bo'yicha mashinalashgan qurilish qilishni nuqtada sinab qilish doirasiga kirgizdi. Ham bol bo'g'iz tonelini boshlamchi ulgi ko'rsatish qurilish qilib tanladi. Türk kollektifi kuruluş teşkilat sistemisini sistemini kaytı berpa kılıp 5 akli iktidarlık işlep çıkırış liniyası polat kurulma pişiklaştın bütün zancirini kaplıgan 15 yürüş akli iktidarlık hüner sanat cabduğu kezeş, tirek koyup, koğdaş, təglik kopuruş, asraş katarlık bütün ceryanı sığındırılgen 5 koşulgan 15 devletimizde işlengen akli iktidarlık maşillaşkan kuruluş kılış tekniki sistemisini icadi şekillendirdi.
1: Növette bol boğuz tonelinin başlamçı bölükede bütün kompüterlik köp yelkilik taş deşiş maşınızda töşük deşiş. Akli iktidarlık əgmi lengar bir gevdeleşken maşını bilen lengar tutaştırış. Bölekleştirip Polat əgmi cağızını qoraşdırış, həm öl pürküş maşını qolu bilən simont pürküş qatarlıq məşğulatlar muvabiqiyyətlik işqa aşırıldı. Ən-ənəvi adam küçü usulığı seyliştirğanda quruluş ünümi körünərlik özdi. Aqil tonel ötkür közü, skanerlaş sistemisi və hazırq səviyyədən aşqan geologiyəlik aldın məlumat veriş burğulaş maşınısıdın paydalınıp, türdə Alqan yüzünü tekşürüştün, tayyar məhsulatını asraşkıcı bolğan bütün zancirlik sallıq məlumat yep qalqısı bərpa qılınıp, tonel kuruluşunun az adam işiltiş, yıraq musabilik buluş və sallıq məlumat arqılıq qozğutuşkı qarab tip özgərtişke türtkü boldi.
0: Katnaş selinmi guruhi Maytaq Kuça şirketi çoğun tonelinin bütün iş tertibi boyunca maşinlaşkan akli iktidarlı kuruluş kılış açıkçılık tekniksi pen tatqiqat temisinin maskadamda başla perklik, korşuma tağ cinisleri kuruluş usulü. Yadroluk texniki ötkülüge hücum kılış, məxsus türü ölçümünü bekitiş, həm kuruluş kılış norması sistemisi qatarlıqlarını çördəb, sistemilik tatqiqatını kanat yaydırdı.
1: Kütün Maytağı Kuça yukarı süratlik yolu bütkendin kiyin, Cenobi Şimali Şincan'nın kuruqluk yolu Asya Oburdi asası yolu tutaştırılıp, liniye boyudaki baylıq ve medeniyet sayahat kəsbinin yoşurun küçüğü koyup berladı. Turni noktada sınaq kılıçta şekillengen yürüşlük emeliyet lahiyyasının devlet içindeki katlık soğuk buluduğun deniz yüzüden egiz rayollarının taş yol toneli kuruluşunu nuskı eylişka, kenge içişki buluduğun təcrübeler bilen təminlişdin ümit bar.

0: muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda suvga tushib ketgan 51 qo'zini qutqizib olgan Serjon Habib bilan Bekbol Yerkinni tanishtiramiz. 8-oyning 14-chi kuni soat 11 atrofida G'uljinoyalik Kun'an idorasi Mazari yezilik saqchixona tavalligidagi kent aholisi Doman Dalashning chorib beqib qaytish yo'lida 70 qo'y topi ichida 51 qo'zining ehtiyotsizlikdan ishik oldidagi to'qay o'stingiga tushib ketganligi ahvolning intayin jiddiy ekanligi to'g'risidagi jiddiy ma'lumotini topshirib oldi.
1: Sözü tügümey turupla yezilik saqçıxananın muavin saqçıxana başlıqı Serjon Habib işxanadan tez qadam bilan çıxıp avtomobil haydab hadisi yüz bergen kent tarafqa qarab uçqandak yürüp getdi. Onun könlüge ayanki Toqay üstüngining tövən iqinidiki nurgun jayğa semont yapqıç yapılğan bolup qozlar yapqıç astığa kirip ketse jenidin ayrılışı mümkin idi. Bir minut artıq keçiksə, ammının mal-mülük ziyini bir ölüş köpüyüb getətdi.
0: Nəq meydanı yetib barğandan kin köz aldıdaki mənzərə həmmeyləni ciddiləşdirib etdi. Suğu çüşüb ketken qoyla şiddet bilən eqivatqan östəndə 5 kilometrğı yıqın yaraqlıqı eqib ketken idi. Serjon bilən orta məhəllik hənti saqçı işləri işxanısının xalq saqçısı bek
1: soğuk bolub, Östən suyuga laylatqa orlishib ketgachga qutquzish yordam berishning qiyinlik darajasini oshirib atgan edi. Ikki xalq saqchisi o'rkashlab eqayotgan suv iqinida u yoqdan bu yoqqa izdinib, sovuq suvga tushib ketgan qo'zilarni bayqab, butun kuchi bilan ko'tirib ishtirdi. Butun badani loy bo'lib ketgan qo'zilar kuchining boricha qirg'oqqa elib chiqildi. Qırğaqdiki amma dərhal qolunu sunub qozularını östən qırğıqqığa elib çıxdı.
0: Vaqt minut sekundlab ötməkdi idi. 3 saatdan artıq cəsarət bilan jang qilish orqalıq su yüzüdə laylab turğan qozularını körgül bolmaganğa qədər qırğaqqı elib çıxılğan xalq saqçısının tunji inkası aram elib sinish bolmasdan balki yana tövənki eqini davamlıq çarılab təkşürüb yana qozularının suda qapsılıb qelishinin Aldını eliş təklifi boldi.
1: Yoqutup qoyup qayt tepib alğan qozularını görüb, Domanning təşvişlengen könli axır aramığa düşdi. Bu bir türküm qozularının qimmeti 45 min yuandan aşıdığan bolup, onun ailesinin muhim kirim mənbəsi idi. Doman xalq saqçılarının qolını çıng sıqıp durup, arqa-arqadın rəhmetini bildirdi. O mundaq dedi. Şocaqda bir top qoyunun suda laylap yürgenlikini görüp, ümitsizlendim. Eğer halk saqçıları xatarga qaramay jan tikip, soğı tüşüp qutquzmagan bolsa, neticesinin qandaq boladığanlığını rastılı bilmeydim.
0: Ammının rahmetige qarata Serjon mundaq dedi. Ammının mal-mülki ziyanğa uçurumısıla, her qancı japa tartsam mı, arsam mı ärziydi. Şunun bilen bile, o təvəlik rayoniki dehqan çarvıcı ammığa çarvı beqiş, çarvıla su içkende çoxum yaxşı qaraş, müdafiyeni yaxşı qilip, su şiddetlik eqivatqan eriq östən, derya yollardan yiraq duruşni, xətərlik əhvalğa yoluqqan haman birinci vaqtta 110-ğı telefon qilip, saqçığı məlum qilip, yardım tələb qilişni əskertdi. Hürmetlik radio anlıqçıla, Әмді Аптыным райындекі 16 шәәрінің хавар айдың мәлімат аңылытымыз. Үрімчеді хава ұчық температура 17-33 селсия градус құча, 3 балы шамал чықыды. Алтайды хава бұлытлық температура 14-28 селсия градус құча. Чөчекті хава бұлытлық температура 18-33 селсия градус құча. Ғылжыды хава бұлытлық температура 20-36 селсия градус құча. Бортлады хава бұлытлық температура 18-32 селсия градус құча. Қарамайды хава бұлытлық температура 22-34 селсия градус құча. Күйтінді хава бұлытлық температура 17-33 селсия градус құча. Шихәнзеді хава бұлытлық температура 16-34 селсия градус құча. Санжиді хава бұлытлық температура 18-34 селсия градус құча. Құмылда хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды. Температура 18-34 селсия градус құча. Тұрпанда хава бұлытлық температура 28-40 селсия градус құча. Көрлуді хава бұлытлық температура 22-36 селсия градус құча.

Hürmetlik radyo anlıbucular. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uygurcu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Mündet Tıprak programısını anlayışlarına karşı alınız. Ben Ferhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki mezmullar da alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlilerki nezer sahibimizde Konu Şehir Nahiyyası'nın Muş yezisi Mınyol kentideki bir sözük bulak yezi kentlerini ozuklandırdı. Ürümçi şehri Midon rayonu Diban Kocisi, Donşın mahallesi, Anıları Kasıphanesi mahalledeki ahalilerinin ailistikilerinin ağladığını haber eliş ve kırımını aşırışının her şikilisiyle dâhli yetküzmedi degen mezmullarını dekitinler kısınımız.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Guman ayısı Dua Bazarı'daki bakmıcı Mehmet Yusuf Abdicelil göç kalısı bakmışlıkla şoğullanıp beydi degen mezmun dekitinlerde bulundu.
1: Yezi iyiliki yeza dehkallarga alakadar fıçırlar sahipimizde, Tekes nahiyyası da yazgı buğdayının mubeşi hosulu'da yana rekord yartıldığı kadarlı fıçırlarını anladınız.
0: Radyo anıgıçlar. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yığın taratku Sılışıtin abonçlar terimini aldı mazgıdamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anıgıl buludu. Hem de dehkallar programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: dedi. Aldın qayıptının axırdaki iki gündə 5-dala tapşırıb alğan pul 5000 yuandan aşdı. Onun hoylısı da 7 kigiz öy rətlik dizilğan idi. 15 rahat karavat, 50 yürüş tamak üstüli pakiz sürtülüp, dərəx astığa koyulgan bulup, koy göşi şorpsının məhzilik idi, ətrapqa taralgan idi.
1: 2019 yılı Minyol kentdegi asfalt yol tutaş durulgan dinki uzak ötmeyli Rozgül hoylısıga tayınıp, Minglu Sehra Aramgahi açdı. İgil kitilgen dəslapki məzgildə onu da toluq işenci yok idi. Aynı çağda o ilde kigiz öy çoğun tamak üstülümü yok bulup, fakat xeridarlarının kelişik asasen ihtiyacı karaplı kütü alattı. Rozgül avalı sınav işlep bakmakçı buldum, dedi. Sınav bir kıştının ibaret bu gayretken, iğizdeki bu tekşi ken asfalt yolun kelgen idi. Kendi kirişteki katnaş boğma haldi, üzül kesil bozup taşlanıp, seyli sayahat kılgılı kililgan sayacılar kün sürü köpeğe geçke, Rozgül fırsatını çın tutup, oylısını tedirici kenaytıp, kurup, yandaş eslahalarını köpeytip, en deslepki addi ail viktüyleş noktasını terakiye kıldırıp, bugün kündeki deslepki külemgi iyi sehra aramgahiga aylandırdı.
0: Rozgül özüge işengen halda mundak dedi. Yolları avallaştı. Küllerimiz mu bununla ağaçıp yakışılandı. Koylarını özümüz bakkan, kalı sütteni nek meydanda seyip, nek meydanda neyilip gelimiz. Da penciğe konuk bilen bir kılgan yerlik tohularını işiltimiz. Köktatlarının hemmesini nek meydanda yığıp, nek meydanda işiltimiz. Sayahatçilerinin ehmiyet berdiğini del muşu iptidai ekologiye.
1: Әпті ахирис саяхатчылар ыйқымның юқур пәлі мәзгілді у туқалларыны ярдәмге тәкліп қылған болып, саяхатның ават мәзгілді бүтін айылдыгылары толуу қатылынып, ейін тайын алдырач болып кетеді. Бұлақ енедікі Хытан сәхра арамгайы күлемнішіп тәрәкі қылдыған өз күчі yolunu ашқан болып, Хытан сәхра арамгайының мәсулы Абдырим Әнвар тұныштырып мұндақ деді. Ешіш 200 жылдан ашқан үштіп қадеме сөгет бұлақ бойда қат көтіріп тұрды. Қи қайдаш, кардин машинесі, балалар көңілі іші қатарлық түрлерінің әміз тұлық. Бірлі вақытты мұңдың артық саяхатшының арам еліп, сәйлі саяхат қылышынан сығдыралаймыз. Саяхатның юқыр пәлі мәзгілі де, сәхра арамгайы күнігі отыры есаппілен 500 адам қитімдің артық саяхатшының күтіп еліп, күнділік тижарет сомысы 30 мың ювенден ашты. Абдырим мұндақ білдірді. Кейінгі қадамда біз су üstü bağıtsız korup bir aile kişileri su oynaş türlerine geçip sayacılarının oturuş vaktini yani muzar içini planladık.
0: Bugünkü günde Minyol kentide 13 sehra aramgahı yetiştirilip yıllık kütüb alğan sayahatçı umum insanı 100 bin adam kıytımgı yetti. Her haftanın ahırda her kaysı caylardan gelgen sayahatçılar bu yerinin dankını anlap geledigan bulup, kent yolu da her kaysı caylarının nomor tahtısı esilgan abdumobiller üzülmeyi gelip getip durdu.
1: Minyol kentindeki bulak suyunun ekologiyası ve kısadi kıymetindeki karta, şu cayının inik terakiyat fikir yolu var bu oldu. Şincan, Bingchuan, Xiagu, Tuan, Detriyelik su çeklik şirketinin mesulü liğe tanıştırıp mundak dedi. Şirketimiz 2011 yılı kurulup, şu cayının muzluk ergen suyu ve çoğukur katlamlık bulak suyu baylıqa dayanıp, tüven deytiriyelik içimlik su işlep çıkarıp, zakazlık işlep çıkarış endisini kollandı. İşlep çıkarışının yukur pelli mezgilde 200'dün artık amına ışıkı oruluşu oturduk bölümümüz. Karxana etraptaki kent ahalları 10 neçe minut piyade minupla zabıt rayını gitip verip, ayrış, yeşik kaçılaş, opmobilgı 5 katarlı hizmetler bilen şugullanıp, şike aldıdılı kırımını mokum aşırıdı.
0: Cungo, Poştu Gürohi Çeklik Şirketi, Şincan Konu Şehir Nahiye Şöbü Şirketi'nin Muş Yesisi Minyol kentide duruşluk birinci şoji. Hizmet etratının başlıqı Jang Yanping mundaq dedi. Bulaq suyu Tabiyat soğuk kılgan kımmetlik baylık, ilgiri bekarğılı aqatdi. Bugünkü künde işçimlik su mahsulatıga aylandırılıp, her kaysa caylarga seytalıdı. İşçimlik su karxanalarının makallaşıp, işlep çıkırışkı kiriştürülüşü kentinin ikinci kesiptiki boşluğunu doldurdu.
1: 2025 yılı 4. ayda devlet yolu 314. liniyasının Kaşgar tepesinden ötülgan bölgede bütün liniye boyunca katnaş başlanıp, yol bölgede lenger öz ara ötüşme yolu tasdiqlangan bulup, bu taş yolunun tutaş turulışı konuşa

0: Nahiye bazırdın Nanyol kenti geçip olgan katlanış ağırlıkını 10 kilometre kıskarttı. Yol rabalaşkan dinkin Şincan, Bingtüen, Şiagu, Tüven, Diktriyelik su çekti şirketinin eşya obru tenerki sicil tüvellep. Hepte ahırda takı çıkıp salkındaydıgan sayacılar mu tedirici köpeydi.
1: Can Yenpin mundak dedi. Yollar rabalaşıp, bulak cıllanıp, kesipler güllendi. Bugünkü günde sırtta işlemçilik kılıvatkan kent ahalıları besbeste yurtdığı kaytıp iyilik dikledi. Kent ahalılarının sırtta nazar dairesi kengiyip, teşebbüskarlık bilen teklif meslihet berip, yezi kentlerinin terakkiyatına coşkun hayati güç koştu. Rozgülmü keler yili işki kegiz öyünü yeniden köpeytip, ticaret kölümünü yanımı kengiyçini bilalladı.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio Amguçla Gülünü Vatkan yazı kentlerine nazar sahibimizin de almıştırımız. Hem de Bürümçeri Meydan Rayonu Divan Kötüsü Donşın Mahallesi'ndeki Anlar Kasıphanısını ekskursiye kılmış. Kasıphanı kirginimizde çırak nuru uzun üstelini yurtup durat. Üstelde renkli mervayit, marcan, gaz, yağlık ve yerim teyyar şepkiler yeyilip durat. 58 yaşlık Yönden Hua derizi yendeki orunda oturup, on kolunda yığınını, sol kolunda bırak. Alıran marcanı için sıkıp, yipini ötküzüp, tügüp, mervayit marcanı gaz yağlıktan girvikige mokumlaştırıp atattı.
2: Üstelinin odalıda Amangül Tursun mu, okşasla barmaklarını egiz götürdü. O özüge bölüngen işini işlep bolğandan keyin, yana kolunu sozup, yenideki Yönden Hua'a yardımlaşıp, Çüşüp kalgan bir neçetal mervayit marjanını ötküzüşüp berdik. İşkaylan külkü çakçak kılgaç ciddi işlep, çüştün burunki vakit nağaydı tezli ötüp getdi.
1: Bu anlar kasıphanısında en köp uçuraydıgan bir körünüş. On neçe adem cimcit olturup işleydi. Andısanda bir neçe eğiz pikir almaştırdı. Ama koludaki iş toxtumaydı. Anlar kasıphanısı kurulgan işki yıldın bu yanın 68 aile işki aldıdılar kol hönürge tayını pul depip, umumi kirimini 230 bin yuvenge yetküzdü.
2: Bundaq ehvalini işki yıl ilgiri ahalilerinin hiç kaysisi uylaşkı cüret kılalmaydı. Aynı çağda kent ahalisi Yangchuan Lin'nin kesme çöp dükkanının sodisi yakşı idi. Lekin kaynanısı ağırıp gelip karaydıgan adam bulmağaçka o dükkanını takaşkı mecbur boldı. Kaynanısının keserlik ahvalı mukimlaşkandan keyin o sırtkı çıkıp bir neç qetim hizmet izdep baktı. Talla bazardaki mal retleşk adamları ismini almışıdı. Aşkanlarda tamak içki yardımlasa adam ayrılısı bulmaydı. Bu hizmetlerinin hemisi vaqtqa bağlanıp kalıdığan bolğaçka onunğa taza mas gelmeydi. Çünkü o ailistikilerge tamak etip beriş, kaynanısına hemrak bulup Qayt tekşürtüş işlerini keciktürüş gibi olmaydı. Şunun bilen o, hizmet izdeş talibini mahallege inkas kıldı.
1: Donşın mahallesi rätki turguzup tekşürgendinkin, Tevelik rayonda Yangchuan Lin'ge okşaş nurgun ahalının barlıkını bildi. 2024 yılı 5. ayda Donşın mahallesi kiyim keçek pişiklaydıgan bir karxan bilen alaqlaştı. İş mürekkep emez. Gaz yağlıq, baş kiyim, teyyar kiyimlərgi qoldu mərvayı tütküzüb zinnətləydiğən iş idi. Texniki təlifi yuqur əməz bulub, ən çox artıqçılıqı materiallarını üyəgi elib getib tikkil buladdı. İşini orunda bolğandın kiyin məhələ bir tutaş yığbaladdı.
2: Şu yeri 6 ayda birinci qararlıq kursu etçildi. Karxana əvvətkən oqutqçılar mərvayı marcanını ötküzüş, çigiş, bezəş, Çetiş qatarlıq iş tərtiblərini ahalilərgə qol-muqol öyrətdi. Ahalilər arasında onalar mı, meyiblər mı bar idi? Bunların içində Xie Chunhua ən tez öyrəndi. O, iki balanın anısı. Onun vaxtı ətdigəndən başlap keçkicə balaları üçün sərib qılın.

Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metre kilodu. Turaklıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğa. Tianshan 1. numarlıq turalğısiriki otdırhal egiz qəbət binalarda əmm ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kerekiştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Gümün ayısının Duva Baziri Dök kentide göç kalısı bakmacılık mahiri Mehmet Yusuf Abdicilil Tilgıylı'nın saçıcaydı kent ahalarının hemisi ağızı ağızıgı tekmeyi mahtişildi. 2018 yılı Yez kent göç kalısı bakmacılık kesbege atlangandan buyan. O Yez'de yıl startıp, ketir kınıp tətkiyit kılıp, külemnin puhtı kademlerini kinaytıp, 7 yıl çoğun Töcbüləb işləş arqılıq, bugün kündə bakmıçılıq meydanında beqilvatqan göç qalısı 300-dün köpürəkə yitib, yıllıq muqum sapkirmi 150 min yuandan açdı. İlmi bakmıçılıqı tayınıb kirimini aşırıb, beştək özgücü yolunu içib,

Yakında pen teknikli arkalık küç koşuş, zemburuk, kelgüsüki yetekçilik kılıç, şikinci nöbetlilik, yezigilik mikroorganizmlarının emeli paydalanış teknikisi muhakkimi yığını 1025 Şuanhı şehirde ötküsüldü. Bu kıdımkı muhakkimi yığını Vekang Biyo Kuruhi mesul bulup ötküzgen bulup, devlet içindeki Ali Mektepler, pen tetkikat oruları, sahem mutexasları, yezi ilgilikliği alaklar karakalarının vekilleri bir yer gece. Bulup paydalık zemburuklarının ziraat süptünü öztürüş, tuprağının munbetlikini yakışlaş, çarva, öy kuşları bekiş iktidarını öztürüş, muhit bulgun işini azaytış katarlık cihetlerde yanılık yaratıp, kolun işini çördep, baş temelik fikir almıştırış ve neticelerden ten behremen buluşunu kanat yaydırdı. Yığında Şincan Yeşil Ekologiyelik Aylanma Yezi İgilik Kespi Teknikisi de yığılıp yarttış Strategilik Birleşmesi'nin yopuqi resmi içildi. Birleşmede 8 orun kol tutuşup hemkarlaşkan bulup, bu pen tetkikat, tarihçılık, işlep çıkırış, setiş, pul muameli katarlık köp sahanı öz içige ilip, pen tetkikat, tarihçılık, bakımçılık, setiş birgeleşken bütün zincirlik maslış yığılıp yarttış mekanizm berpa kılıp, Yeşil aylanma yezi iyiliklerini kespleştirip, kölemleştirip terakki kıldırışını işe aşırış için hemkarlık süpsi berpa kılışını maksat kılgan. Faaliyet nek meydanda Vekang Biyo Guruhi ayrım ayrım alda şiyen katnaş daşözü, tarım daşözü bilen strategilik hemkarlık kilişimi imzaladı. Şiktirep Şincan'ın yerlik paylık zemburuk baylıkını keziş, yezigilik biyo kespi ıksaslıklarını yetiştiriş katarlık, noktuluk yönelişini çördep hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, aldım Katar'daki pen tetkikat neticelerinin yezik, ilgilik, tarihçılık, bakımçılıkların birinci sepede emeli lişi, aylın işini tezli tutu.

0: Yakında Tekes Nahiyelik Yezi İgilik Teknikisini Umumlaştırış Merkezi, Şincan Bozyer Özleştiriş Pelleri Akademiyesi, Şehenze Daşı İl Oblastlık Yezi İgilik Teknikisini Umumlaştırış Başbunukitidiki 5 Nopuzluk Yezi İgilik Mutakassisini, Tekes Nahiyesidiki yazgı buğdaydın yukarı hosul eliş ülgü etizgi çoğunkur çöküp, emeli hosul
1: İtmai Kutkuzuşni Baal Terakki Kıldırış Doğursadiki yetekçi fikirini besip tarqatdi. Bu, ijtimoiy qutqizish yordam berish qonuni e'lon qilindi.